İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: that. Vion FM de. Vion FM. En iyiler. En iyiler. Vion FM de. Vion FM.
1: Ali Süzen yayında.
0: Vion FM. Vion FM. Vion FM.

Daima en iyi. Ali Süzen. Ali Süzen. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun.

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese tekrardan günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Haftanın son programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yola çıkacak olan var mı? Yola çıkacaklara şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Çalışanlara Allah kolaylık versin. Tatilde olanlara iyi tatiller. Bugün Viyana'da sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. An itibariyle yaklaşık 22 derecelik bir sıcaklık var. Hava kapalı. Hafiften serin, güzel bir hava var. Ama gün içerisinde sıcak ve bunaltıcı bir hava olacak. Ayrıca öğlen saatlerinde yağmur bekleniyor arkadaşlar, bilginiz olsun.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Arte Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28 Anadilinizde Türkçe Sağlık Hizmeti. Bovul Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Özellikle Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda sıla yoluna çıkacaklar araçlarıyla. Avusturya'daki güvenli son durağınız. Mutlaka uğrayın. Pandorf'a alışverişe gidenler, artık aç kalmayacaksınız. Güyür Bey Restoranı 10. Viyana'da, Viyana'nın çorbacısı, Kuellenstrasse 100. Kun Kargo, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme çözüm ortağınız. Florya Events Dekorasyon, özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. İki şubesiyle hizmetinizde, 10. Viyana ve 11. Viyana. Kampanyalar olanca hızıyla devam ediyor. Kaçırılmayacak fırsatlar var.

0: Dilek Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum, hoş geldiniz. Nihal Hanım hayırlı cumalar, günaydınlar, güzel bir gününüz olsun. Ayten Hanım günaydınlar, nur kokulu cumalar herkese, bol bereketli bir gün diliyor, çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Turgut günaydınlar, iyi yayınlar, tüm Müslüman aleminin cuması mübarek olsun. Eyvallah Turgut, güzel bir günün olsun senin de. 2, 4, 5, 5 taneye ayırdık hemen. Hacım günaydınlar, hayırlı cumalar, kolaylıklar diliyorum hacım. Mustafa Çetin, aleyküm selam abi. Ali kardeşim, hayırlı yayınların olsun. Günün mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli geçsin. Sıradaki bütün güzel eserler VNFM çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun diyor. Eyvallah Mustafa abi, kolaylıklar diliyorum. Nuray abla günaydınlar. Nuray Altıntaş, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Gürcan abi, guten morgen. Oo Gürcan abi, kahvesiz gelmez Gürcan abi ya, standart. Günaydın kardeşim, hayırlı ve bereketli cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Gürcan abi, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun, afiyet olsun abi. Hacı İbrahim günaydınlar, guten morgen, hayırlı cumaların olsun. Bahar günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol bereketli cumalar diliyor, çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Suat, hayırlı cumalar, günaydınlar kardeşim, ablalarım, abilerim, herkese günaydınlar, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah. Suat bugün arabayı alıyor. Hayırlı cumalar abi herkese. Faruk geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Faruk. Günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyor Gonca Hanım. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun, hoş geldin. Merhaba Ali Bey, hayırlı cumalar, güzel bir hafta sonu diliyorum tüm VNFM dinleyicilerine, saygılarımla. Ben Raşit. Eyvallah Raşit. Işıl günaydınlar, hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Ertuğrul günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah, kolaylıklar diliyorum Ertuğrul. Mahmut günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah Mahmut, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun, kolaylıklar diliyorum kardeşim. Günaydın abim, iyi yayınlar, hayırlı cumalar tüm VNFM ailesine, güzel bereketli bir gün diliyor. Kemal'im hoş geldin. Eyvallah kardeşim, hayırlı cumaların olsun, güzel bir günün olsun. Kemal Ünal. Aleyküm selam Onur. Günaydın VNFM ailesi. Herkese hayırlı cumalar, günün güzel olsun abim diyor. Eyvallah kardeşim, kolaylıklar diliyorum Onur. Hoş geldin. Ferhat'ım günaydın, hayırlı cumalar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Eyvallah Ferhat 54. Bugün yola çıkacaklara Pindrinks hediyesi var mı? Var ya, ayıp ediyorsun. İstedin de vermedik mi? Yola çıkacaklara Pindrinks benden. Beni bulmanız lazım yalnız. Her iyilik bir sadakadır. Hayırlı cumalar. Osman, hoş geldin Osman. Güzel bir günün olsun. Cansu günaydınlar. Ali abi hayırlı cumalar diliyorum. İyi yayınların olsun. Çalışanlara da kolay gelsin. Ben bugün rahatsızım, evdeyim diyor. Geçmiş olsun Cansu. Hayırlı cumaların olsun. Güzel bir gün diliyorum. Elif Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Günaydın, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Seyri kese hayırlı cumalar diliyor. Merve Hanım geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Merve Hanım. Tamer günaydınlar. Tamer hayırdır, sen bugün ağzını burnunu kapatmışsın, nefes bile alamıyorsun. Hayır ola inşallah. Dün fırçayı yedin ellem. Vallahi dün günay duydu herhalde, fırçayı yedi. Aziz Başkan günaydınlar kardeşim. Mor Genel abi, haftanın son yayını. Herkese hayırlı cumalar, bereketli günler dilerim diyor. Eyvallah Aziz. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Erko Frizör Bedaf. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün bayram var. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün olsun. İbadetlerimiz makbul, dualarımız kabul, cumamız mübarek olsun. Eyvallah bayram. Bayram her sabahki gibi, o da Gürcan abinin standartlarında. Bayramın Pindrinks'i ve Viyana FM'i ayrılmaz ikili. Gürcan abi kahve ve Viyana FM. Gürcan abi gün içinde çatıdayken içiyor Pindrinks'i. Soyunup da içiyor bile yani. Onun özelliği var. Soyunmadan içmez abi. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Aynur Hanım var. Günaydınlar herkese. Aynur Demircan, güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum.
1: Bir de değilim, eski ben gibi bile değilim. Boşuna arama.
0: Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Sadık var. Cümleten hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Sadık hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim senin de. Sadık haftaya yola çıkıyor.
1: Cefada değilim, bu alemde bir akılsız ben.
0: Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Gülşen Hanım var. Günaydın, hayırlı, bereketli, dualarımızın kabul gördüğü güzel bir cuma günü olsun hepimize. Amin inşallah. Gülşen Hanım hoş geldin. Guten Morgen. Kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımız kabul olsun inşallah. Güzel haberler alalım. Ve geldik bir numaraya. Top 5 listemizin bir numarasında bugün Murat Erdat var. Murat abi günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar, bereketli günler diliyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat Erdatlı, hoş geldin abi. Güp güzel, musmutlu, bes bereketli, süp süper, müs mükemmel, hap hayırlı, kop kolay bir günün olsun inşallah. Günümüz olsun. Bak bir numaraya özel böyle süsledim. Dikkat ederseniz her sabah yapıyorum bunu. Ya taksicilere kızıyordum Murat abi de. Ta ki seni görene kadar Murat abi de. Rıza aleyküm selam kardeşim. Ali abi hayırlı cumalar, saygılar. Eyvallah Rıza, hoş geldin. Güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Ramazan günaydınlar. Ramazan Dağdemir. Şefim, Ramazan şefim. Arkadaşlar çok yakında paylaşacağız. Ramazan kardeşimiz başarılarına bir yenisini daha ekliyor. İnşallah çok yakında. Sürpriz olsun. Coming soon. Geliyor, geliyor, geliyor. Ramazan Dağdemir güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bugünün konusu birazdan açıklayacağım ama çok güzel bir konu.

Niye fikrin değişti diyor. Hayırdır abi, fikrim niye değişsin ya? Fikrim aynı. Sana ta keserin görene kadar Murat abi. Taksicilerin kralı ya. Yapıyorsun bu sporu Murat abi. Şimdi Rıza diyecek abi biz yapmıyor muyuz? Vallahi Rıza görmem lazım. Sürüşünü bir görmem lazım. Tebrikler Murat abi. Onur tebrik ediyor Murat abiyi. Cansu da Murat abiyi tebrik ediyor. Dereceye giren diğer arkadaşları da tebrik ediyor Cansu.

0: Aşit tabii kıskançlığına devam ediyor. Abi diyor, burada bir şike seziyorum diyor. Ne yaptı diyor, pindirinçleri mi indirdi? Yok be ya. Görüştünüz Ellam diyor. Murat abi valla kaç gündür görmüyorum. En son ne zaman görüştük Murat abi? Geçen cumartesi görüştük en son. Hızlıca yol durumuna bakacağız bu eserin ardından. Türkiye'deki taksicileri sevmiyorum Ferhat. Yok abi, onları sevmiyorum. Sevmeyeyim.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü EasyTrack araç takip sistemleri var. EasyTrack'te aracınızı her yerde 7/24 kesintisiz kontrol edebiliyorsunuz. Yani kullanıyoruz biz şirket araçlarında, özellikle firma sahipleri tek bir düğmeye basıp aylık rapor alıyorlar, muhasebeye veriyorlar. Çok büyük bir kolaylık. Aylık da 10 euro yanlış bilmiyorsam, yanlış bilgi vermeyelim ama bir fiyat da verelim gene, belli olsun. Şimdi Viyana trafiğine şöyle bir baktık. Valla trafik diye bir şey yok. Her taraf yemyeşil, nazarımız değmesin. Her gün keşke böyle olsa ya. Her yer yemyeşil arkadaşlar. Pırıl pırıl. Bir tek Nussdorf ve Gürtel'de hafif bir yoğunluk var. Orada da orta iki şeridi kapatmışlar. Tadilat çalışmaları var. Malum yaz mevsimi geldi. Viyana'nın tamiratı, tadilatı bitmez. O bölge hafiften yoğun. Geri kalan her yer ama her yer yemyeşil, açık. Yani yola çıkmak isteyenler şu an yola çıkabilirler. Tavsiye ederim şiddetle. Bomboş. İşlerinizi halletmek istiyorsanız tam süper bir zaman. Navigasyon açmanıza gerek yok. Birazdan tekrardan bakacağız yol durumuna. Şu an için Viyana trafiği tertemiz, bomboş.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

İhtiyarların kalbini kırmamak lazım. Murat abi hak ediyor Güler Ali abi diyor. Vah. Murat abim genç daha ya, nesi adam yaşlı mı ki? Yani en son Nevşehir'in plakasını yakalamıştı. Sonra Niğde'ye geçti. Geceleri de uyuyor, saymazsak ne var yani? 26 yaşında Murat Erdatlı ya. Aziz Başkan da tebrik ediyor Murat Erdatlı'yı. Aynur Demircan ilk beşi diyor, tebrik ederim diyor. Dereceye giren arkadaşları tebrik ediyorum. En başta da Murat abi diyor. Vay be. Raşit gibi kıskançlık yapmıyorlar bak, görüyor musunuz? Çayı şekersiz içiyoruz diyor. Benden mi öğrendin bunları Aziz Başkan? Ben de şekersiz içiyoruz. Çay, kahve hepsi şekersiz. Müstü abi günaydınlar. Müstü abi hayırlı cumalar herkese, güzel yayınlar diliyorum diyor. Gönder bir Karadeniz gelsin diyor ya. Şöyle zevkle dinleyelim. Herkese de iyi hafta sonları diliyor. Eyvallah Müstü abi, hoş geldin. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Gönderelim abi, ne var bakalım. Yeni çıkan bir Karadeniz var mı şöyle? Bir bakalım şu listeye. Bugün 2026 çıkışlı eserleri çalıyoruz arkadaşlar. Öyle kendimce dedik, bugün de böyle olsun. En yeniler olsun bugün istedik.

Gülşen Hanım da ilk 5'e girenleri tebrik ediyor. Kendini de tebrik etmiş oldu aynı şekilde Aynur Hanım da. Murat abiyi tebrik ediyorum. Birincilik en çok ona yakışıyor. Kıskananlar da çatlasın diyor Ferhat. Aynen öyle vallahi Ferhat. Kıskananlar çatlasın. Murat abi bileğinin hakkıyla günün ilk mesajını gönderdi. En erken mesajı o gönderdi. Saat 7 dediğinde mesaj düştü telefonuma. Bu cuma günü Allah razı olsun tebrik edenlerden diyor. Tebrik etmeyenler de diyor kendi bilir diyor yani. Murat abi. Niye abi tebrik etmeyenlere ne geçiriyorsun içinden? Bana da öyle geliyor. Sanki diyor Raşit bir koku aldı diyor. Şimdi kötü bir espri yapacağım olmayacak Onur yani. Raşit niye koku alsın ya? Ya var ya. Kötü bir espriler geliyor aklıma. Vallahi hem de kötü espriler geliyor. Bu arada arkadaşlar bugün ne günlerden cuma. Çarşamba günü yaşadığımız bir olayı anlatacağım sizlere.

BJK Murat geldi. Murat abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hoş geldin abi. Haydar geldi, günaydınlar. Cümleten cumamız hayırlı olsun. Eyvallah Haydar'ım, hoş geldin. Murat abimi tebrik ediyorum. Murat abi hep birinciydi diyor. Gönlümüzün birincisi. Eyvallah Haydar. Herkese hayırlı cumalar, iyi çalışmalar diliyorum kardeşim. Selamlar. Eyvallah. Hoş geldin Şenol. Güzel bir günün olsun senin de. Turgut diyor ilk beşte kimler var diyor. Kim var? Bayram var. Aynur Hanım var. Ondan sonra başka Aziz Başkan var. Bir arada sen aç git. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Listeyi ekran görüntüsü almadım. Bir numarada Gürcan Murat abi var. İki numarada Gülşen Hanım var. Üç numarada Sadık var. Dört numarada Aynur Hanım var. Beş numarada Bayram. Evet, yanlış olmasın. Aklımda öyle kaldı. Raşit diyor avcının yazının yanında gezen mi? Avcının yanında mı geziyormuş abi? Çekemeyen Raşit, anten var diyor. Rota Home'da anten varmış. Yeni mi geldi Haydar? BJK'da diyor ki ben ne dedim Ali diyor. Muratlar istesin. Her zaman birinci oluruz diyor. Eyvallah abi. Özkan hoş geldin. Hayırlı cumalar herkese. Eyvallah kardeşim. Güp güzel mus. Mutlu bir günün olsun. Roto Home anten satmaya başlamış. Olaya bak ya. Onur da espriyi hemen anladı. Murat Erdat da anladı. Turgut sen anladın mı ilk beşte kimler var? Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Hepimizin cuması hayırlı, huzurlu, mutlu, sağlıklı olsun inşallah. Rabbim nice güzel cumalar görmeyi nasip etsin. Murat abimi ve diğer derece yapan arkadaşlar tebrik ediyorum diyor. Demet bugün güzel bir mesaj göndermiş. Hayırlı cumalar. Cuma ya. Cuma olduğu için feministlik yapmamış. Hayırlı cumalar, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Demet.

0: İlk dört sıradaki ablalarıma ve abilerime tebrik ediyorum. Ve birinci olan Murat Erdatlı abimi ekstra tebrik ediyorum. Birincilik Murat abinin.
1: Ben de bekledim Suat'tan. Birincilik en çok Murat Erdatlı'ya yakışıyor falan ama nerede? Birden böyle duraksadı.

İlk 5'e girenleri tebrik ediyorum diyor Ayten Hanım. Teşekkür ediyoruz. Centilmen bir mesaj. Günaydınlar, hayırlı cumalar, sağlıklı, huzurlu bir gün olsun. Ispartalı Ayşe geldi Hollanda'dan. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Yarınımsın. Yabancı transferi yapmak isteyenler elini çabuk tutsun diyor. Transfer dönemi 4 Eylül'de sona eriyormuş. Faruk'tan son dakika bilgisi geldi. Yabancı transferler için 4 Eylül son tarihmiş. Her şey bonservise bakar Faruk. Yani. Günaydınlar abi. Hayırlı cumalar. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Allah'a emanetsiniz diyor. Burdurlu Mehmet geldi. Mehmet hayırdır bugün geç kaldın ya. Hayırlı cumalar kardeşim. Yollar açık Mehmet, haberin olsun. Her yer yemyeşil, tertemiz. Arkadaşlar çarşamba günüydü. 11. Viyana'daydık. Simmering'e Hauptstraße üzerinde. Yanımda Alperen var. İşte Bülent Ergin var. Bir iki arkadaş daha var. Orada ayaküstü laf diyorduk.

0: araya araya arkadaşı bulduk. Orada dükkanı olanları sırayla aradık. Sonra Ahmet'in oradaymış şinitselci. Ahmet dedi, abi dedi, şimdi buradalardı. Hemen dedik oyala sen onu. Neyse biraz daha ileriye gitmiş. Roto Home'a doğru gidiyordu yani. Roto Home, Roto Möbel'e doğru gidiyordu. En son o ölen arkadaşın çalıştığı dönerciye bile girmiş para istemeye. Düşünün artık. Orada en son yakaladık bunu. Kimsenin haberi yok. Abisinin haberi, şu ölen kişinin abisinin haberi yok. Akrabalarının haberi yok. Patronun haberi yok. İş arkadaşlarının haberi yok. Vatandaş çıkmış göğe kafasına göre, diyor ki ben diyor işte şu kişi için para topluyorum, ailesine vereceğiz. Sen diyor kimden izin aldın, kime sordun, niye böyle yapıyor? Adamın ihtiyacı mı var ailesine? Hep tabii cevap vermiyor. Sıkıntılı bir durum. Neyse polis çağırdık. Polis dedi ki bunlar beni dedi tehdit ediyorlar. Hayda. Olay tam tersine döndü, biliyor musunuz? Tehdit ediyorlar diye bu sefer polis antisayg yapmak istedi. Yok böyle bir şey ya. Çok garip bir memlekette yaşıyoruz gerçekten. Polis diyor ki toplayabilir diyor, yani sıkıntı yok. Parayı verenler gönül rızasıyla veriyor diyorsa diyor, yapacak bir şey yok diyor. Böyle enteresan bir durum yaşadık. Neyse ki polis üstündeki paraları aldı, el koydu falan. Baya baya oyaladı yani bizi. 1,5-2 saatimizi aldı. Hatta Haydar görmüş beni orada beklerken. Seve seve gelebilirim üstüne. İyi, Raşit'i de inandırdık çok şükür. Abi diyor illa uğraşacaksın değil mi diyor. Yani mecbur uğraşmam lazım, işimiz bu. Dereceye girenleri tebrik ediyorum. Eyvallah Turgut, hayırlı cumaların olsun tekrardan. Kemal de diyor ki abi diyor kontenjan olayı var bir de diyor ya. Transferde 24 yaş altı kontenjanı şart diyor.
1: Ali abi, şey, Murat abimin tebrik etmeye gerek yok. Birincilik zaten ona her zaman yakışıyor. O gönlümüzün birincisi. Yani bakma hani birincilikleri başkalarına veriyor. Hep Murat demesinler diye. Anlıyor musun? Hani o yüzden birincilik Murat abimin hakkı zaten. Ona gönlümüzün birincisi, dediğim gibi. Ona böyle şeyler söylemeye gerek yok. O kendini iyi biliyor.
0: Eyvallah Suat. Günaydınlar. Herkese hayırlı cumalar, selamlar Vels'ten. Ve aleyküm selam Kader Hanım, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Kader Hanım sen ne zaman yola çıkıyordun? Polisler paraları ne yaptı diyor. Kendi cebine attı galiba. Yok yok, polis şöyle dedi. Kimden para aldıysa hepsini geri dağıtacağız dedi sonra. Dernek ismi falan filan kullanınca dedi ki ya dernek ismiyle para toplanır mı burada? Kimsenin haberi yok, bilmem ne vesaire. Sıkıntılı yani. Garip bir ülkedeyiz ya valla. Hadi o kısmını geçtim de abi nasıl bir şeydir bu ya? Yani birisi ölmüş ve ailesinin kimsenin haberi yok. Sen para topluyorsun. Yani büyük ihtimal parayı cebe atacaktı zaten. Ne diyelim ya, Allah ıslah etsin. Günaydın, hayırlı cumalar. Müjde abla geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abla. Gönder gönder, polisi beklerken ben elimde de telefon çekiyorum ha bir yandan tabii. Cihat, hayırlı cumalar, bereketli yayınlar abi. Eyvallah Cihat'ım, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Vina Neustadt Gusto Gurme. Beni boş ver. Faruk Atar da para topluyor mu abi diyor. Faruk niye para toplasın? Ha, transfer dönem için mi? Yani transferlere sponsor lazım olabilir. İş erkendi bugün abi diyor. Saat 7'de randevu vardı. İnşaatta malzeme indirdim sonra yazdım. Eğer yolun düşerse federasyona bekliyorum. Cuma'ya oradayız diyor. Eyvallah Mehmet'im, sağ olasın kardeşim. Burdurlu Mehmet. Bugün büyük ihtimalle Cuma'yı birinci Viyana'da kılacağım gibime geliyor. Bugünkü programımıza, iş programımıza göre öyle gözüküyor. Bugün Pindrinks için yine kısa metrajlı film çekeceğiz arkadaşlar. Yine rol alacağız filmde.

Normalde düğün dernek işleri hariç pek gömlek giymiyorum ama bugün gömleğimizi giyip çıktık evden. Güzel bir senaryo. Güzel bir reklam çekimi var. Bakalım yayınlandığında beğenecek misiniz? Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar. Oo, Sinop'tan, Ayancık'tan, yemyeşil dağlardan. Resmi de göndermiş. Vay be. Manzaranın güzelliğine bak. Cem geldi. Günaydınlar. Hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar abi. Güzel bir hafta sonu olsun herkese. Çalışanlara hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz diyor Cem. Eyvallah Cem. Güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Birinci Viyana tarafında çalışıyor Cem yine. Oo, 15 Ağustos'a kadar daha buradayız diyor. Müdürümüz dönecek. Semra Hanım'ı yollayacağım. Ondan sonra sıra bana gelecek diyor. Vay vay vay. Vay ki ne vay. Kemal müdürüm daha yeni gitti ya. Çok varmış Kader Hanım. Ama en son izne gitmek her zaman iyidir. Yani erken gittiğin zaman dönüyorsun. Millet daha yeni yeni tatile gidiyor, izne gidiyor. İnsanın canı çekiyor ister istemez. O yüzden en son gideceksin abi, sağlam olsun. Müdürümüze ve ailesine de iyi tatiller diliyoruz buradan diyor. Eyvallah Kadir Hanım. Ya müdürün ve ailesi Nesrin Hanım. Sinop'un Ayancık ilçesinde dağlarda yemyeşil manzaralı. Oh. Sabah sabah mis gibidir havalar. Normalde büyük şehirlerde biliyorsunuz sabahları kalkması çok zor oluyor. Kalkarken insanın üstünde bir ağırlık oluyor, uyku vesaire. Ama köyde özellikle Karadeniz'de biliyorsunuz ben de Karadenizliyim. Batı Karadeniz. Abi gece 2'de yatıyorsun, 2'de 3'te. Sabah 5, 6 ayaktasın. 2 saat, 3 saat, maksimum 4 saat uyku yetiyor ve dinçsin. Tertemiz hava. Ne olacak abi, saatte bir tane arabanca geçiyor köyden. Belki 2 saatte. Kemal diyor ki abi onun adı Faruk, atar. Her topa kafa atar, sıkıntı yok diyor ya. Faruk iyi oynar. Emrah günaydınlar kardeşim. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Hayırlı cumalar Emrah. Orasını bilemiyoruz Onur. Yapmaz öyle şeyler ya.

Onur ne zaman gidip Ayancık'tan fotoğraf gönderecek diyor. Vallahi bilmiyoruz Onur, ne zaman gidiyorsun sen? Ayancık'ın, bizim İstanbul'da Ayancık'ta komşularımız var. Ayancık'ın neresindensin? Ayancık'ın bu yancığındanım derler. Günaydınlar Ali Bey, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Semra Hanım hoş geldin, güzel bir günün olsun. Bayağıdır yoktu Semra Hanım. Davut da bayağıdır yok. Bir sıra Davut ilk beşe giriyordu ya. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun.

Vay be Ferhat, Allah razı olsun. Vallahi. Bak Ferhat diyor ki bilim adamları açıkladı. Mutlu evlilikler kilo almaya sebep oluyormuş. Ne kadar mutluysanız o kadar çok kilo alıyormuşsunuz. Yani şimdi ben kilolu olduğum için üzerime alındım dedim. Ne kadar çok mutlu, o kadar çok kilo. Samet günaydınlar. Abi hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Eyvallah Samet, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin kardeşim. Benim köyde de erkenden uyanıyorum. Horozlar, sonra köpekler günaydın diyorlar diyor. Ne güzel ya. Doğal yaşam. Ispartalı Ayşe. Giderken Raşit'i de götürse Ayancık Dağları'na biz de kurtulsak diyor. Ya Haydar, ben de bekledim ki hani giderken Raşit'i götürsün de Raşit'in gözü gönlü açılsın diyeceksin zannettim. Sonunu kötü bağladın ya. Ali Bey diyor ben yine hep buralardayım. Ama Davut firmasında olunca yazamıyor maalesef. Sağlık olsun. Önce iş. Muhabbet her zaman olur. Davut'a da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İletirsin inşallah Semra Hanım. Semra Hanım sessiz sessiz dinlemeyi tercih ediyor. Vallahi diyor benim futbolcunun bonservisi elindeydi. O yüzden diyor fazla zorluk yaşamadık diyor transferde fark. Faruk güldürdün bizi ya. Abi hava kapalı duruyor ama çok sıcak diyor. Yemin ediyorum şu tablo esmiyor diyor. Aynen, hava sıcak arkadaşlar. Kapalı olduğuna bakmayın. Güneş de yüzünü gösterdi yeni yeni. Şimdi bugünkü konumuz... Önce şarkıyı bir verelim abi. Şarkıyı bir verelim bir saniye. Değişik bir konu işleyeceğiz. Bakalım. Konuya katılımınız nasıl olacak? Başarılı olabilecek misiniz katılımda? Bakacağız. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Hemen gelsin. Dur şu. Konumuz bugün ta ki seni görene kadar. Diyorsunuz ki Murat Erdatlı taksiciler için şöyle düşünüyordum ama ta ki seni görene kadar. Bak örneği de veriyorum ha. Futbolu sevmiyordum ama ta ki Messi'yi görene kadar. Gibi. Radyo dinlemiyordum ama ta ki Ali Süzen'i dinleyene kadar. Ya hadi bakalım. Bak ben örnekleri verdim, gerisi sizde. Geliyor geliyor, bayraklar da geliyor inşallah. Bence de en güzeli sessiz dinlemek diyor. Yok ya, sessiz dinlemeyin. Sessiz dinlemez dinlerseniz konular havada kalır. Ama mesajlarınızı sessiz okurum. Ya pardon, sessiz demişim. İsimsiz okurum, sıkıntı yok.

Günaydın Ali abi, kolay gelsin sana ve dinleyen herkese. Herkesin günü güzel olsun. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Gönlümüzü huzurla doldursun. Herkese hayırlı cumalar diliyor. Zuhal abla geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Zuhal abla. Radyoyu sevmiyordum ta ki Viyan FM dinleyene kadar. Oo, süpersin Nuray abla. Takım nedir bilmezdim ta ki Beşiktaş'ı görene kadar. Eyvallah. Murat abi, BJK Murat. Nasıl da kendine evliliği güzel bir şey zannediyordum ta ki evlenene kadar. Ev işleri bitmek bilmiyor diyor. Aynır Demircan, güzel. Taksinin ne olduğunu bilmiyordum ta ki kendim sürene kadar. Anladım ki bir daha sürenin diyor. Rıza. Tabii canım, Maden Köyü'nde Viyana FM bayrağını dalgalandıracak onur. Radyo yayıncılarını zayıf, fit olarak zannediyordum ta ki Ali Süzen'i görene kadar değil. Tabii bakıyorlar, ses var radyocularda. Ses güzel olunca şöyle hayal ediyor. Vay be diyor. Sana bir görüyor. Teraslı bir radyocu. Bilseydin kalbimi vermezdim sana. Bilseydin. Raşit'i görüyor musun? Kamyon şoförlerini sevmiyordum ta ki navigasyon bayramı görene kadar. Vay be. Bayramı görüyor musunuz? Bak kendisine. Ta ki bayramı görene kadar. Eyvallah.

Zaten dinleyemiyorum ki diyor. Bir dölek durmuyorsunuz. Sessiz sessiz dinlesem ne olur sanki? Olmaz Demet, sessiz sessiz. Nayırın olamaz. Allah belamı henüz vermemişti ki, ta ki onu görene kadar diyor. İsimsiz olsun. Hadi bakalım, isimsiz olsun. Allah belanı verdi mi şimdi? Vermiş anlaşılan. Sarı kaşar peynir yemezdim ta ki Hollanda'ya gelene kadar diyor. Hep keçi peyniri yiyordum. Hollanda peynircilerin ülkesi ya. Spartalı Ayşe. Radyoyu sevmezdim ta ki Viyan FM ve Ali Süzen dinleyene kadar. Vay Murat Erdat'la. Selma Hanım günaydınlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin, hayırlı cumalar, eyvallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Selma Hanım, Nevşehir. Onur'u light erkek zannederdim. Ta ki Suat'ı görene kadar, meğer yanılmışım diyor. Vay be Onur. Ya görüyorsun değil mi Kemal? Beterin beteri var yani bak. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Belki Suat'ın da daha light'ı vardır. Vardır abi. Yok demeyin yani. Biz bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz şu an Suat.

Ayancık Gürcüler Köyü. Gidip gitmeyeceğim belli değil bu aralar diyor. Bazı konular var, çözersem hayırlısıyla diyor. Nasipse gideceğiz diyor. Raşit'i diyor ben Sinop'a götürmem diyor. Köyü kurutur diyor, ben almayayım diyor. Allah korusun diyor ya. Sinop diyor Raşit'i kaldıramaz diyor. Gençliğimde Türk kızlarını sevmiyordum. Ta ki Zuhal'imi görene kadar. Onu gördükten sonra olanlar oldu diyor. Vay Gürcan abi. Romantik adam ya. Vallahi romantik adam. Ta ki Zuhal'imi görene kadar diyor. Abi birisi sıcak mı var dedi. Sabah sabah yanıyor diyor ya. Vallahi Mahmut çok sıcak. Mahmut da diyor ki çatıda çalışırdık. Elbisemizle tişörtümüzle ta ki Gürcan abiyi görene kadar diyor. Öyle mi diyorsun Mahmut? Gürcan abiyi gören çatıda soyunuyor arkadaş. Bırak çatıda, takside soyunmaya başladılar ya. Yok canım diyor, daha light'ı dayak yiyen adamdır diyor ya. Suat'tan daha light'ı yoktur diyor hacım. Hacım ben sana bir şey diyeyim mi? Var ya. Valla bizim oralı birisi var. Bir şarkı yazdım gülümse. Babası ultra ultra ultra light yani. Oğlu da diyor ki ben babamı geçeceğim, daha light olacağım diyor. Ciddi ciddi diyor ya, şaka demiyorum. Vicdansız gözlerin unutulmadı. İçin sevdim, terk edip gidecektinse madem. Vay diyor Gürcan abim, helal olsun diyor Cansu. Vallahi Gürcan abi helal olsun ha. Gürcan abi artık bir ayı kurtardın. Hadi iyisin Gürcan abi. Hasretinin şerefine kuruldu masalar. Gidenlerin... Konyalıları çok severdim. Ta ki Raşit'i görene kadar diye. Ama hala çok seviyorum. Eyvallah Haydar. Şaka bir tarafa, gerçekten radyocuları sevmezdim. Egolu, kendini beğenmiş, havalı, ünlü olduklarını düşünürdüm diyor. Ankara'da iki tane tanıdığım var. Radyocu tanıdığı varmış Aydar. Ta ki Ali amcamı görerek. Ya Haydar bak, işler kesat zaten yaz sezonu yani. Şimdi sana bir kuzu kaptırmayalım. Yapma böyle şeyler ya. Radyocuları sevmezdim ta ki Ali Süzen'i görene kadar diyor. Eyvallah kardeşim.

Avrupa'yı çok modern zannederdim. Ta ki Viyana'yı görene kadar. Niye ya? Viyana modern değil mi? Çok eski yapıtlar var diyor.

yerli futbolcuyla hiç işim olmazdı. Ta ki onu tanıyana ve evlenene kadar. Vay. Vay be. Yerli futbolcuyla hiç işim olmazdı diyor ya. Kendimi iştahlı birisi sanırdım. Ta ki Ali Süzen'i görene kadar diye. Niye ya Kemal? Ayıp ediyorum vallahi ya. Abi can boğazdan gelir ya. Abi atalarımız oturdu mu bir tane kuzuyu deviriyorlarmış yani. Biz onların yanında kim kesin? Yani yediğimiz orada bir tane but. Alt üst 2,5-3 kilo çekiyor yani. Sabahın köründe radyoyu açmazdım. Ta ki Viyan FM'i tanıyana kadar. Vay Ispartalı Ayşe. Tanju beni dinliyor mu ya Tanju? Adamım ya kankam. Tanju bana yazmıyor. Vallahi bilmiyoruz ki Tanju dinliyor mu dinlemiyor mu. Kanka diyoruz adam bir mesaj atmıyor ya. Haydar Aziz dinliyor mu Tanju? Aşk nedir bilmezdim. Ta ki onu görene kadar. Vay. Tamer. Vay be Tamer vurdu gol oldu. Dün diyor sesi çıkmayanlar bugün baya baya yürüyorlar. Hatta depar atıyorlar. Vallahi Onur bilemeyeceğim artık. Depar mı atıyorlar? Yürüyorlar mı? Koşuyorlar mı? Çetin Veysel. Günaydın. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Eyvallah. Hoş geldin. Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun.

Ferhat sen ne zaman yola çıkıyordun Ferhat? Bugün mü çıkıyordun yola? Vay ya, Tanju bizi gizli gizli dinliyormuş. Sessiz sessiz dinliyormuş. Ben Tanju, kolay gelsin diyor. Vallahi Haydar, sizin yanınızda herhalde. Siz mi öğrettiniz, ne yaptınız? Ben Tanju, ben Mahmut. Ben Haydar, ben Aziz. Tanju, ben de Ali, memnun oldum kardeşim. Hoş geldin Şahin Mekeray. 10. Viyana Gudrunstrasse. Çorbacılar toplanmışlar.

Beşiktaşlıları hiç mi hiç sevmezdim diyor. Ta ki birkaç tane Beşiktaşlı tanıyana kadar diyor. Ali amca, Murat dayı, Tanju, Cem, Hacı, Faruk. Aslında hepsi iyi insanlarmış ya. Vay, Haydar'a bak ya. Beşiktaşlılar sevilmez mi ya? Güzel insanlardır Beşiktaşlılar.

Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir günlü olsun, hoş geldin. Abi bugün güzel bir yazı okudum, çok da hoşuma gitti. Ölünce zaten ayrılacaktık, sen çok acele ettin be güzelim. Eyvallah Çetin Veysel. Ölünce zaten ayrılacaktık diyor, sen acele ettin. Abi alemsin ya. Atalarım bir kuzuyu yiyorsa sefere gidip cenk ediyordu. Çağ açıp çağ kapatıyordu. Sen ne örüyorsun acep diyor. Viyana kuşatması yapıyorsun ellem diyor. Evet. Onlar çağ açıp çağ kapatıyordu. Biz de burada Viyana'da insanları eğlendiriyoruz ya. Kuzu benim de hakkım ya. Şimdi Funda Arar'ın yeni bir çalışması çıkmış. Onu arıyorum. Hangisiydi acaba? Emin olamadım.

Bak Hacım ne diyor arkadaşlar? Ali abi diyor, sigara içen bayanlara ve baylara söyle lütfen diyor. Paralarını yakmasınlar diyor. Siparişleri yetiştiremiyoruz abi, bu ne ya böyle? Hacıma bak ya, iş çokmuş. Hacım içsinler, daha çok içsinler ya. Abi siz çalışın, başka arkadaşlar iş alsınlar. İçin için, bol bol için, zehirleyin kendinizi. Her bir sigara dalı arkadaşlar hayatınızdan 12 dakika alıyor, haberiniz olsun. Bu arada sevdiğimiz bir abimiz Niyazi abi kalp krizi geçirdi. Sakarya'daydı, tatil için gitti. En handle. Abi adam yani emzik gibi sigarayı ağzından hiç bırakmıyor. Şimdi arayacağım, fırçalayacağım zaten. Yoğun bakımdaydı, anji oldu, üst üste kalp krizleri geçirdi. Yoğun bakımdan dün çıktı çok şükür. Bir iki gün geçsin tekrar arayacağım, fırçalayacağım. Ya Niyazi abi gibi adamlar varken çok para kazanırlar be hacım. Birini söndürüyor, diğerini yakıyor. Onu söndürüyor, diğerini. Yani hatta söndürmeden yaktığı bile oluyor. Artık günde 3 paket mi içiyor, 4 paket mi içiyor? Abi umredeyiz. Yahu en son bizim odaya aldık yani. Yoksa kimse istemiyor, çok sigara içiyor. Dedim ki Niyazi abi, tamam dedim ya bak. Sana dedim odada bir tane açılmıyor camlar, tamam mı? Mekke'deyiz. Dedim abi sana bir tane imkan sunayım. Tuvalet dedim burada, hiç havalandırmayı da aç. Tamam dedi. Abi biz aşağıya indik geldik, 10 dakika sürmedi. Adam 5 tane sigara içmiş ya. 5 tane odanın içinde duman altı olmuş her yer. Yok böyle bir şey. Arkadaş diyor ölünce ayrılacağını sanıyor. Fazla ümitlenmesin diyor. Ne diyorsun hacım sen ya? Öbür tarafta da kurtuluş yok mu? Hacım yapma böyle şeyler ya. Ölünce kurtulacağını zannediyor diyor. Günaydın, kolay gelsin. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Yavuz hoş geldin kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı cumalar. Şu nefeste bittim, mahvoldum. Araba sürmeyi severdim. Ta ki şoför olana kadar diyor, değil mi? Şoför olunca farklı oluyor be Turgut. Aynen öyle. İnsanın sevesi gelmiyor o zaman. Günün konusu kaki. Kaki ile başlıyoruz. Kaki.

Bu cümle biraz düşük olmuş Müjde abla. Ben bunu düzelteceğim. Bu şöyle olabilirdi. İnsanlara birazcık güveniyordum. Ta ki Haluk Levent'in dolandırıcı olduğunu duyana kadar olabilirdi. Artık hiç güvenmiyor Müjde abla. Aynen. Artık diyor hiç güvenmiyor. Hiç güvenim kalmadı insanlara diyor. Şimdi o konular derin konular. Hiç girmeyelim o konulara.

Normalde ben diyor dölek durmazdım. Ta ki Demet ablanın mesajını duyana kadar diyor. Onu duyduktan sonra diyor karar verdim dölek duracağım diyor. Aferin. Aferin böyle akıllı olun işte ya. Bu dünya reklam. Asıl film ölünce başlayacak diyor. Eyvallah Kemal.

10 sene öncesi Türkiye'ye gittik. Kayınpeder erkek kardeşiyle oturuyor diyor. Akşam çay yapıyoruz. Yeğenim dedi, bir paket sigara getirmedin be. Sevdiğimi biliyorsun dedi. Kayınpeder de kardeşinin omzuna gülerek vurdu ve ya bana getirmediler ki, sana getirsinler dedi. Aynur Hanım da demiş ki, amca al amca, bol bol zehirlen demek istemedim sana. Değil mi? Vallahi ne desen o fayda etmiyor. O yüzden o sigarayı getirmek lazım. Biraz laf sokmuş gibi oldu ama diyor, gerçek böyle. Evet, gerçek maalesef. Bu gerçek ama yapacak bir şey yok. Gene biz de bilsek, ben de sigara içmiyorum ama yani gidince mecbur sigara götürüyorum, veriyorum. Çünkü her türlü kabullenmiyorlar. O dölek duran diyor, XXX mi diyor? Evet, ta kendisi Demet. Günde bir kahve yetiyordu ta ki Gürcan birer tane içelim diyene kadar. Vay Zuhal abla. Normalde bir tane yetiyormuş ama Gürcan abi, ta ki Gürcan abi hadi gel birer tane daha içelim diyene kadar. Günde kaç tane içiyorsunuz abla? 4-5. Çorba nedir bilmezdim ta ki Haydar'ı görene kadar. Vay Onur. Yaşlı.

bilsin herkes. Şimdi mailler gelmeye başladı. Viyana FM'in sayfasına, mail adresine. Abi artık yabancı şarkıcılar da şarkılarını göndermeye başladı çalayım diye. Yok böyle bir şey ya. Önceden radyoculuğu çok kolay bir şey zannederdim. Ta ki yayın yapmaya başlayana kadar arkadaşlar. Çok zormuş. Vallahi. Radyoculuğu çok kolay zannediyordum. Ta ki kendim mikrofonun başına geçene kadar kolay olmadığını öğrenmiş olduk. Her iş kolay olmadığı gibi radyoculuk da kolay değil maalesef. Eski radyolarda bir de şey vardı, reji vardı. Hani mikrofon başında konuşuyordun, reji şarkıyı yayına veriyordu, sesini alçaltıyordu, yükseltiyordu, yayına gönderiyordu falan. Şimdi hepsini tek kişi yapıyor. Sistemler artık değişti, zaman değişti. Şu anki halimi ben size anlatayım. Konsantrasyonumun dağılmaması için uzun konuştuğum zamanlarda gözlerimi kapatıyorum. Bir elimde mouse var. Bir elim potansta, potanslarda arasında gidip geliyor. Hangisini alçaltıp yükselteceksek artık otomatik. Hiç bakmıyorum bile. Önceden böyle gözümle bakıyordum. İkinci çizgi, üçüncü çizgi. İşte derecesine falan bakıyordum. Artık ezber, kulaktan her şeyi duyarak, hissederek yapıyoruz. Sonra elimiz bir sıra tastatura gidiyor. Bir sıra işte gözler açıyoruz, ekrana bakıyoruz. Kim ne yazmış? Telefon diğer tarafta açık. Diğer monitör bugün açmadım. Tek monitörle idare ediyorum. Önceden 3-4 monitör açıyordum. Artık gerek kalmadı. Biraz böyle öğrenince işin püf noktasını hızlandırıyoruz. Alıştık artık. Ne kadar çok monitör, stüdyo o kadar çok sıcak oluyor. O yüzden gerek yok. Ya

Ta ki hadi bakalım cümleler gelsin. Ta ki seni görene kadar. Ta ki seni dinleyene kadar. Ta ki bu işe girene kadar. Gönder gönder gelsin.

Radyo nedir bilmezdim ta ki Viyana FM dinleyene kadar. Eyvallah Burdurlu Mehmet. Eyvallah kardeşim. Alkış gelsin buna. Alkışsız olmaz. Gülmeyi unutmuştum ta ki Viyana FM'i keşfedene kadar ve yakından tanıştıklarıma muhabbet edene kadar. Eyvallah hacım. Hacıma da kocaman bir alkış gelsin. Gülmeyi unutmuştum diyor. Ta ki Viyana FM dinleyene kadar diyor. Dedikodu nedir bilmezdim. Ta ki Viyana FM'de birkaç kişiyi tanıyana kadar diyor Raşit. Ya Raşit var ya. Dedikodu nedir bilmiyormuş. Allah'tan bilmiyor ha. Selma Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Belçika hoş geldin, güp güzel mus, mutlu bir günlü olsun. Şerife müdüremiz hoş geldin, günaydınlar, güp güzel mus, mutlu bir günlü olsun. Hoş geldin. Emin Altıntaş hoş geldin abla, günaydınlar, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah abla. Güzel bir günlü olsun Emin abla. Aferin Tamer'e diyor. İlaçı Esrah'tan da yumuşu mu tutmuş diyor. O ne ya? Hangi dil bu Demet? Nece abi bu ya? Günaydın. Bugünü cumartesi sanan ve yayın olduğunu unutan ben. Ta ki jeton düşene kadar. İyi yayınlar Ali Bey diyor. Leyla Hanım geldi. Hoş geldi. Bugünü cumartesi zannediyormuş. Ta ki jeton düşene kadar. Güzel. Bak konuya giriş yaparak selam veriyor. Görüyor musunuz?

Şeytanlık nedir bilmezdim. Ta ki Raşit'i tanıyana kadar. Biz ona kurnazlık diyelim, aynen. Kurnazlık nedir bilmezdim. Ta ki Raşit'i tanıyana kadar. Kurnazlık nedir bilmezdim. Ta ki Raşit'i tanıyana kadar. Güzel.

Evliliğin bu kadar zor ve çileli olduğunu bilmezdim ta ki evlenene kadar. Hayda. Hayda.

Dünyanın en kutsal görevi annelik sanıyordum diyor. Ta ki çocuklarım olana kadar. Evlendiklerinde oh be rahatladım dedim. Keşke demeseydim mübarek. Bir gönderdim faiziyle 3-4 geri geldiler diyor. Torun torbadan bahsediyor Nihal Hanım. Şaka bir yana Rabbim herkese nasip etsin. Torunlar çok tatlılar diyor. Tabii hazır çocuk seviyorsun ya daha ne olsun. Viyana'ya alışamadım diyordum. Ta ki seni ve Viyan FM'i bulana kadar. İyi ki tanıdım kıymetli abim diyor. Eyvallah Emre. Allah razı olsun. Biz de seni iyi ki tanıdık kardeşim. İyi ki varsın. İyi ki bizimle birliktesin. Viyan FM'i bilmiyordum. Ta ki Murat Erdatlı abimi tanıyana kadar. Eyvallah Yavuz. Evet abi diyor güzel şarkı. Ben de arabada açıyorum. Son ses ama maalesef küfürlü versiyonunu dinliyorum ben diyor. Yapma ya. Burdurlu Mehmet. Remix versiyonu daha güzel oluyor. Acayip gaza geliyorum arabada diyor. Aman dikkat et sen gene de. Arkadaşlar bizim yayın prensiplerimiz doğrusunda küfürlü şarkılar. Vatana, millete, dinimize küfür eden ne bileyim şirk koşan öyle şarkılara yer vermiyoruz. Açık söyleyelim. Her şarkıyı çalmıyoruz. Dislike diye bir listemiz var, oraya atıyoruz. Bazen gözden kaçırdıklarımız oluyor, uyardığınızda dinliyoruz. Evet öyle bir şeyse gerçekten çalmıyoruz abi. Milli manevi değerlerimiz var. Hepsini göz ardında, göz önünde bulunduruyoruz, göz ardı etmiyoruz. Kuzu nedir bilmezdim ta ki Viyan FM'de kuzu muhabbeti olana kadar. Dipnot diyor hala bilmiyorum diyor. Çünkü yemedik kuzuyu diyor. Yedik yer açtı ya. Abi iki tane kuzu yedik daha hala yemedik diyor ya. Bekarken turşu yapmayı ve yemeyi hiç sevmezdim. Ta ki evlenip kendi turşularımı kendim yapana kadar. Kendi turşumu kurana kadar. Ta ki kendi turşumu kurana kadar. Güzel. İnsanın kendi yaptığı güzel olur her zaman. Aleyküm selam Mustafa. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler cümleten. Cumamız mübarek olsun. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize ve kalbinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah Mustafa. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Senin dedikodunu yapıyorlar telefonda diyor. Allah Allah. Allah Allah. BJK Murat abi. Ya sizin olduğunuz ortamda bana kötü bir şey söylemez kimse ya. Söyletmezsiniz siz. Orada Tanju kankam var. Bir de Beşiktaş demiş ki. Allah Allah. Satıcılık nedir bilmezdim. Ta ki Kemal Ünal'ı tanıyana kadar. Yapma be Onur. Yapma be. Öyle mi gerçekten? Çıkarsız sevginin olmadığını sanırdım. Ta ki bu prensesi tanıyana kadar. Oo maşallah ne kadar güzel bir kedi. Çıkarsız sevginin olmadığını zannederdim. Sanırdım. Ta ki bu prensesi tanıyana kadar çok güzel. Birçok insanı iyi niyetli zannediyordum. Ta ki birilerini tanıyana kadar. Oo. Oo. Bal kabağı sevmezdim diyor. Ta ki bahçemde olana kadar. Gözlemesi de harika oluyordu. Allah Allah bal kabağının gözlemesi mi oluyor ya Ispartalı? Aferin Tamer'e. El aleme karşı gerçekten de sözümü dinlemiş anlamında. İç Anadolu şivesi. İlaşı ellere karşı demek. Esrahtan gerçekten demek. Yumuş söz buyruk demek. Vay be. Bizlerden bile ki.

Raşit'e çok geçmiş olsun. Alzheimer'ı çok ilerlemiş diyor. Yakında bizde tanımaz. Vallahi hiç sorma ya. Kuzuları götürürken iyiydi değil mi? Vallahi adam bizi de tanımaz artık. Yakında yapacağız arkadaşlar organizasyon. Ya organizasyon yapacağız. Kuzu çok yiyeceğimiz de. Mekan yok mekan. Yaşlanıyor Raşit. Bu yaşta B12 eksikliği. Hiç iyi bir şey değil be Raşit. Hadi bakalım. Ta ki ile başlayan bir cümle kuralım.

Viyana'yı güzel zannederdim. Ta ki Salzburg'u görene kadar. Oo. Viyana da güzeldir ya. Sabri abi günaydınlar. Selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar. Hoş geldin Sabri abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Viyana FM'i bilmezdim. Ta ki Akif Özcan'ı tanıyana kadar diyor. Eyvallah Sabri abi. Sabri abim ta yıllardır Akif Özcan'ı bir dinlemeye bir başladı kıymetli müdürümüzü. Sonra bir baktı Akif Özcan Viyana FM'de transfer etmişiz. Sabri abimi de transfer ettik Akif'le birlikte. Sabri abim radyosunu sabah bir açıyor, akşama kadar, uyuyana kadar. Dinleyemese de radyo açık. Rating olsun diyor. Sürekli açık radyosu. Eyvallah Sabri abi, seviliyorsun. Aytekin günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Akdağ Süpermarket, Graz. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz Aytekin kardeşime. Aytekin sen baya baya Konyalısın ha. Eyvallah, valla gördüm geçen de Galatasaraylı olduğunu biliyorduk da Konya'yı da sevdiğini bilmiyordum. Helal olsun valla, güzel. Dün diyor sattı beni diyor. Ta ki Suat'ı tanıyana kadar diyor. Suat'ı tanıyınca sattı mı seni? Ta ki Suat'ı tanıyana kadar. Suat şimdi arabanın peşinde. Bakınca yüzüne güldüğünden sanar açar çiçek tan yerinden. Fazlası var gördüğünden. Valla marketçiliği çok güzel bir iş zannediyordum. Ta ki marketçilere ürün satana kadar. Hiç iyi bir iş değilmiş ya marketçilik. Allah yardımcısı olsun marketçi arkadaşlarım. Değil mi Aytekin? Çok zor iş ya. Valla. Marketçiliği kolay bir iş zannediyordum ya. Oturuyorsun kasada abi. Ah. Gelsin paralar. Ama ta ki marketçilerle çalışana kadar, ürün satana kadar baktık ki hiç öyle kolay bir iş değil yani.

0: Et doğrama bıçağını sağlam sanardım diyor. Ta ki Rotom'dan aldığım et bıçağını kullanana kadar. Buradan Haydar Bey'e tekrardan teşekkür ediyorum. Bana o bıçağı tavsiye ettiği için diyor. Vay Raşit'e bak. Hangi bıçağı verdin öyle Haydar ya? Haydar var ya, ömürlük bıçak vermiş herhalde.
1: Günaydınlar Ali Patron ve Viyan FM dinleyenleri. Balkabağından harika bir gözlem oluyor. Balkabağını rendeliyorsun. Önce soğanı kavuruyorsun. Sonra balkabağını rendelediğini kavuruyorsun. İçine baharatlıyorsun falan. Harika bir iç hazırlıyorsun. Sonra bir de balkabağı tatlısı meşhur zaten. Ama var ya, balkabağı tatlısını yapıyorsun. Onunla birlikte irmik helvası karıyorsun. İrmiğini karıyorsun ya, şerbeti yerine balkabağı tatlısını koyuyorsun. Harika oluyor. Tabii ki de tatlıyı önce mikserden geçiriyorsun. Süper oluyor. Yumuşacık, çok lezzetli.
0: Yapma ya. Vallahi öyle bir anlattın ki canımız çekti. Vay be, balkabağın öyle bir tatlısı oluyormuş arkadaşlar. Bilmiyoruz, yemince nereden bileceğiz ya. Anlamazlar halinden. Sevdiğimden bittiğinden. Her şeyden vazgeçtiğimden. Balkabağı nerede vardı o? Bir filmde vardı balkabağı. Balkabağına mı dönüşüyordu, ne oluyordu? 12'den önce eve dönmesi mi gerekiyordu? Öyle bir şeyler vardı değil mi?

Zekai geldi, hoş geldi. Aleyküm selam. Ben de Viyana FM'i bilmezdim. Ta ki Murat'ı tanıyana kadar diyor. Taksicilerin kralı. Eyvallah Zekai, hoş geldin abi. Kaderin düğümünü çözemiyorum. Schwanenstadt. Doğru mu? Schwanenstadt. Kaydımızı öyle yapmışız. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Zekai hoş geldin. Yaş kaç abi senin? Taksi nedir bilmezdim. Ta ki Murat Erdatlı'yı tanıyana kadar. Eyvallah. Taksiciler kral adam ya. Eski ben gibi hiç değilim. Boşuna arama, yorulma canım. Ola abi diyor, tatlı sesi geldi. Nerede yiyor? Yerde, her yerde yeriz. Sıkıntı yok acım ya. Her yerde yeriz. Ali abi diyor, acil şekilde otobüs kaldır. Cümbür cemaat Hollanda'ya gidiyor. Gözlemeye mi? Kaldıralım bir otobüs. Ben böyle bilmezdim demoyu, ta ki kulaklarımla duyana kadar diyor. Nasıl bilirdin demoyu ya? Şerife müdürem. Vallahi müdüremiz diyor ki ben demoyu böyle bilmezdim diyor. Ne öyle bilirdin, ne öyle.

Vay, vay, vay, Yasin geldi. Yasin Akboğa, Star Ryzen. Yasin hoş geldin. Ya Yasin kaçta geliyorsun abi? Saat 8:40 geçiyor. Yapma böyle ya. Erken gel, erken uyan biraz ya. Oo, Zekai abi maşallah. Yanlış hitap etmeyelim o yüzden. Zekai abim geldi, hoş geldi. Bekliyoruz Zekai abi artık seni. Her gün bekliyoruz. Yavuz da diyor. Oo, Zekai abim de burada. Selamlar abi.

Kürk kedisi Ali abi diyor. Cinderella. Balkabak hikayesi. Ha, bak Cansu sağ olsun hemen oradan desteği verdi. Ve aleyküm selam. Zeki abinin de selam var Yavuz. Zeki abi hoş geldin. Bekleriz her zaman. Bak Yavuz abone oldu burada diyor. Murat Erdatlı abimin mesajı. Has adamların hiçbirini tanımazdım. Ta ki Viyan FM dinlemeye başlayana kadar. İyi ki de tanımışım. Hepsi de birbirinden değerli insanlar. Eyvallah Mustafa. Sağ olasın kardeşim. Sen de değerlisin, kıymetlisin bizim için. Bir aile bilmezdim. Ta ki Ali Süzen ve Viyan FM'i tanıyana kadar. İyi ki varsınız diyor Onur. Eyvallah kardeşim. Sen de iyi ki varsın. İyi ki bizimle birliktesin.

Şimdi şöyle yapalım. Saatimiz 08.45. Pardon, 42. 08.45'te Viyana FM yazın, gönderin. İlk mesajı düşen bir erkek ve bir kadının istek şarkılarını çalacağım, tamam mı? Ya da direkt şarkıyı yazın ya. Fark etmez hangisi olursa. Yok, öyle yapmıyorum. Viyana FM yazın, gönderin. 8.45'te ilk kimin mesajı düşerse bir erkek bir kadın dinleyicimizin istek şarkısını çalacağım. Bugün böyle bir şey yapalım. 08.45'te Viyana FM yaz, gönder. Hem bakalım kimler bizimle birlikte, kimler bize kulak veriyor. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Bu haftada birbirinden güzel kampanyalar, megalarda sizleri bekliyor. Domatesin kilosu 99 sent, karpuzun kilosu 79 sent, Red Bull 99 sent ve daha birçok angebot, kampanya, indirim Mega Süpermarketlerde sizi bekliyor. 2. Viyana, 10. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana. Mega Gastro'da 23. Viyana'da aynı kampanyalar orada da geçerli. Bilginiz olsun. Alsit Centrum Simmering 11. Viyana'da. Geiselbergstrasse 28, 10. Viyana ve 11. Viyana'nın birleştiği bir noktada. Çok rahat bir ulaşımı var. Aile Sağlık Merkezi. E-kartınızı alıyorsunuz. Tüm işlemlerinizi ana dilinizde yaptırabiliyorsunuz. İster Almanca, ister Türkçe. Yaz sezonunun ardından yine Viyana FM dinleyicilerine özel kampanyalarımız olacak. E-kartınızla serum kampanyamız. Bakalım belki bir 12 yaparız gene. Kun Kargo. Uluslararası

taşımacılık ve gümrükleme, biliyorsunuz Pindrinks'leri Kun kargo güvencesiyle Avusturya'ya götürüyoruz ve sizlere sunuyoruz. Kun kargoya buradan çok teşekkür ediyorum. Florya Events dekorasyon özel günlerimize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Balon, masa, dekorasyon hepsi var. Çelenk de gönderebiliyorsunuz Florya'dan. Gürbey Restoran 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numarada. Viyana'nın çorbacısı. 7 çeşit çorba her gün taptaze. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları hem 10. Viyana'da hem de 11. Viyana'da. Yaz döneminde de kampanyalar olanca hızıyla devam ediyor. Hani olur da tatile falan gidemediniz. Abi evinizi yenileyin ya. Kaçırmayın bu fırsatları. Çok uygun fiyata yemek masaları, sandalyeler, yatak odaları, oturma grupları, yok böyle fiyatlar. Roto Home'u zaten söylemeye gerek yok. Haydar'ı dükkana sokmuyoruz artık. Önüne gelen her şeyi %50 basıyor. Yok böyle bir şey ya. Roto Home'daki fiyatlar Türkiye'de daha iyi yok arkadaşlar. Türkiye'den daha ucuza satıyor.

Sevda Hanım günaydınlar. Ben tatildeyim ama kulağım sizde. İstek yapmak en çok benim hakkım diyor. Aa, tatildekilerin istek hakkı var mı ya? Var tabii, niye olmasın. Bakalım kimlerin mesajı düştü. Abi diyor, buradan ta Hollanda'ya gitmenize gerek yok. Buyurun diyor, odun sacında ben size yapayım köy usulü. Yumurtalı, ıspanaklı, kabaklı, domatesli, peynirli, cevizli, patatesli, soğanlı, kıymalı, ayçiçek yağlı. Daha sayarım da neyse diyor. Neyse, Demet'in evine otobüs turu düzenliyoruz o zaman. Abi kaç çeşit gözleme varmış ya. Beytullah günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Turgut 8.44'te düşmüş mesajın. Bak ilk ikide kim var? Birinci sırada Emrah var. İkinci sırada Zuhal abla var. Hadi bakalım isteklerinizi yazın, gönderin. Hadi birer tane de benden bonus olsun. Sonra bakalım kim var? Aytekin. Aytekin yaz, gönder. Ama hareketli olsun parçalar, tamam mı? Emrah ve Aytekin hareketli olsun. Zuhal abla hareketli olsun. Bayanlara bakalım. Heh. Sevda Hanım sen de yaz, gönder. Listenin ilk iki sırasındaki baylar ve bayanların isteklerini alacağım. İlk iki sırada bayanlarda Zuhal ablayla Sevda Hanım var. Rota Sevda. Gönder gelsin. Erkeklerde de Emrah ve Aytekin var. Haydar maalesef. Rotam belli diyor Viyana FM. Eyvallah. Kemal be. İlk iki olmadı. Serpil Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Nihat'ım aleyküm selam kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Eyvallah Nihat'ım, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Best Bike. 21. Viyana, Praga Strasse.

Eyvallah Yavuz. İyi hafta sonları diliyor herkese. Terapiye gidecek şimdi. Seviliyorsunuz Uyan Efem ailesi diyor. Eyvallah Yavuz. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Rabbim şifa versin inşallah. Tekrardan geçmiş olsun.

Kedilerin tüylerini hiç dokunup sevemezdim diyor. Ta ki kızlarım Pamuk Prenses'i sokaktan bulup eve getirene kadar Pamuk beni çok değiştirdi diyor. Kediler candır ya, kediler güzeldir. Esra Hanım günaydınlar. Hoş geldin güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Rota Esra. Kendimi yakışıklı sanardım diyor. Ta ki Ali Süzen'i görene kadar. İyi ki varsın abim diyor. Kemal'im eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. O senin güzelliğin.

Eser, aleykümselam Eser, günaydın kardeşim, hoş geldin.

0: Valla Murat abi unuttuk arada. Adam birinci oldu ya. Murat abinin şarkısını çalacağız da. Aba. Hızlandıracağız, gaz vereceğiz.
1: Bazen hayatın yükü ağırdır, çekeceksin. Bu benim son nasibim.
0: Gürcan'ıma gelsin diyor Zuhal abla. Hadi bakalım, bu güzel eser Gürcan abi armağan olarak gelsin.
1: Bileceksin, üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak. Ben de
0: Ayancı giymelerini hak ettim diyor. Hale yak. İltifat ettim diye torpil yok bizde Kemal. Bak bak bak. İltifat ediyor. Şarkısını çalacağız. Ba ba ba ba ba. Beyler. Bu arada yarın çorbaya gelen var mı? Bir bakalım kaç kişi geliyor, ona göre çorba içelim mi içmeyelim hep birlikte. Var mı yarın sabaha çorbacı? Elleri bir görelim. Beylerin ellerini bir görelim. Çorbaya kimler geliyor? Has adamlar. Kemal Ünal dün maratona çıkmış abi diyor. Sana iyi yürüyor ha diyor. Allah Allah Kemal. Yok be ya. Kemal yürümez bana. Niye yürüsün ya? Yani?

Beyler elleri bir görelim. Hadi bakalım kimler çorbaya geliyor. Bir, iki. Sadece iki şu anda. İstek isterdim ta ki Ali Süzen bana ambargo koyana kadar diyor. Tamer, bunlar iyi günlerin Tamer. Bugünler yaşanacak Tamer. Onur eli kaldırdı. Onur 3. Onur, satmazsın bizi değil mi? Ekmezsin son dakika. Tanju, yarın bizi çorbaya davet ediyor musun Tanju? Yapar mısın öyle bir jest? Kankam ya, onca reklamını yapıyoruz Tanju. Aşk her yerde, aşk bundan sonra. Tamer, niye elini kaldırıyorsun? Sanki çorbaya gelebileceğin yani.

0: Vay vay vay, taksiciler kralı Yardır Murat. Vay be Murat abime bak sen. Akif yaptıydı değil mi bu şarkıyı? Akif de yapıyor bu sporu be. Çorba 8'de. Saat 8'de çorba. Kimler var? Yarın 8'de bakalım kimler geliyor. Haydar geliyor, Bayram geliyor, Murat abi geliyor, Emrah gelebilirim diyor, Mustafa gelebilirim diyor. Tanju, hayırlı yolculuklar Tanju. İyi tatiller. Kankam tatile gidiyormuş ya. Hadi bakalım o zaman emojileri de gönderin. Gönderin gönderin gelsin. Bütün emojiler bana ve Viyan FM ekibine gelsin.
1: Gel ferman eyle, beratım benim. Gel
0: Yayın bitti diyor, iş bitmedi diyor. Hacım senin iş bitmez. İş çok.
1: Ferman eyle,
0: Haydar'ım gelmiş diyor, satmam diyor.
1: Gel şirin.
0: 2026 çıkışlı, bunu da al listene diyor. Vay be Murat Erdatlı. Kaç tane şarkın oldu Murat abi bu arada? Hadi bakalım gönder gönder emojileri gelsin. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin.

Sürçülisan ettiysem affola. Umarım keyifli bir yayın olmuştur sizler için de. Benim için her yaptığım yayın gerçekten keyifli. Zevk alıyorum. Severek yapıyorum zaten bu işi. Eğer bilmeden şaka yaparken, espri yaparsa, yaparken kalbinizi kırdıysak, yanlış bir söz söylediysek affola. Her söylediğimizi ciddiye almayın burada. Yayın esnasında takılıyorum sizlere, yeri geliyor. Mustafa Açık Göz. Abi tatile mi gidiyorsun? Hayırlı tatiller. Tülay Hanım, hayırlı cumalar. Sessiz sessiz dinliyor. Kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımızın kabul olması dileğiyle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar. Tatilde olanlara iyi tatiller. Çalışanlara Allah kolaylık versin. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen. Ali Süzen.

0: İyi sabahlar diliyoruz. Umarım her şey yolundadır. Güzel bir cuma günü, iyi bir hafta sonunu hazırlamak için playlistimizi hazırladık. İşimizin başındayız. Nasılsınız? Ne yaptınız bakalım? Güne güzel başladınız mı? Umarım her şey yolundadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, 17 Temmuz Cuma sabahından sesleniyoruz. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan dünyanın her yerine sesimizi ulaştırırız. Nerede mesela sesin? Nerede çıkıyor? Hani Viyana'dan başka neredesin? Tabii Viyana, Salzburg, Linz, Graz, bütün Avusturya. Sonra biraz daha böyle Macaristan, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs'ta. Hatta Kanada'da onlara iyi geceler. Yayınlarımız dünyanın her yerinde yayında. O yüzden bugün de şöyle bir günaydın, hoş geldin, ne yapıyorsun falan. Biraz güzel mesajlar okuyalım. Sizler de yoldaysanız, tatildeyseniz bana yazın. Güzel güzel böyle şarkılar eşliğinde güne güzel başlayalım. Guten Morgen, bom. Nuray abla ne yapıyorsun? Salt Side hazır mısın? Pazar günü Dünya Fenerbahçeliler günü. 19.07'de yayınım var Kalamış Park'ta. İstanbul'daki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. Dünya Kupası final maçı öncesi Türkiye saatiyle İbrahim Elden, ben ve ekibim canlı yayın aracımızla Kadıköy'de olacağız. Kalamış Park'ta hem Fenerbahçe'nin Dünya Fenerbahçeliler gününü kutlayacağız. Çok sayıda marka var. Orada hep beraber herkesin bir standı var. Bana da stand açtılar. Pazar günü, yani bu pazar günü ben 17'den sonra oradayım. 17 ile 19 arası tanışırız, sohbet ederiz. Gelin soğuk bir şeyler içeriz. Sonra 19.07'de Dünya Fenerbahçeliler gününde de yayınım. Çok önemli konuklarım da olacak, bilginiz olsun. Sanatçılar var, modeller olacak yanımda. Yaklaşık 40'a yakın bir katılımcı var şu ana kadar. Bana isminizi yazdırın ama lütfen. Sanatçılardan bahsediyorum, tanınmış isimlerden bahsediyorum. Bu gidişat sorun olacak. Ve herkes logosunu koyacak oraya. Fotoğraflarda ve videolarda da görünecek, belki milyonlara ulaşan bir izleyici olacak. O yüzden pazar günü de, evet İbo'cum ben de markamı orada tanıtmak istiyorum diyorsanız bana mutlaka ulaşın. Çok sayıda talep var, bilginiz olsun. Nuray ablacığım, Sinem, Buket, Burak Ergün, hoş geldin Burak. Murat abicim nasılsın? Erdatlı, günaydın. Guten Morgen kanka, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler kral. Teşekkürler Şeref abi, hoş geldin Mersin'den. Selina ailesine de selamlar. Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim. Canım... Zekai abim hoş geldin. Cümleten Ali Cubalar demiş, sağ ol abim. İbrahim Elden, 19 Temmuz yani 19.07 Fenerbahçe'nin Dünya Fenerbahçeliler gününde Kadıköy'de Kalamış Atatürk Parkı'nda olacağım. Haberiniz olsun, bu buluşmaya herkesi davet ediyorum. Markalar orada, benim standımda da dünya ünlü markalar da var tabii ki. Orada birçok kişiyle sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz, bilginiz olsun. Orada çok iyi bir yani dünyaca ünlü isimlerin olacağını da söyleyelim orada. Yani dünyaca ünlü markaların olacağını da söyleyelim. Sağ olsunlar. Almanya'dan benim çok sevdiğim dostum Hakan abimin çok güzel bir standı var. Almanya'dan geldi ve bir standta bana aldı. Orada çok pahalı aslında standlar, yaklaşık 6-7 bin euro. Sağ olsun benim için standını kurdu İbrahim'cim dedi. Bu stand da senin olsun. Ben teşekkür ederim Hakan abime. Kesesine bereket. Valla bu stand orada yayın yapacağım. Güzel sohbet, muhabbet.
1: Masraf edilmemiş bir yalnızlık, nereden baksan ucuz. Hep bir yanım şahideler dolu, yüzleştiğim kusur. Bunca şeyden sonra bende bıraktığın durumu sanki bir...
0: Bazı dostlarıma teşekkür ediyorum iş dünyasından, ticaretle uğraşan. Hani gözü kapalı tak bir anda 5-6 bin euro benim için harcayan dostlarıma bayılıyorum ya. Ya beni çok etkiliyorlar böyle ya. Ama gerçekten ben de yatırım yapılacak bir çocuğum yani. Ya Murat abi teşekkür ediyorum. Vallahi bizim elimiz yüzümüzün fotoğrafı bugün. Hiç analiz yapılacak gibi değil Murat abi. Seni seviyorum.
1: Kim bilir neredesin?
0: Murat abi yeni mesleğine atıl ya.
1: Yoksa silindi mi bile? Bakıyorum.
0: Seni seviyorum kral, iyi ki varsın.
1: Sessizlik her yerde, hüzün çekmiş duvara. Daraldım.
0: Günaydın İbo canım, nasılsın demiş. Çok teşekkürler Ayten'cim. Ayten pazar günü gel sen de Dünya Fenerbahçeliler günü Kadıköy'e.
1: Vuruş.
2: Bu kalp seni bırakamaz.

Abdullah abimin selamı var demiş. Aleyküm selam, sen de selam söyle Şeref abi. Evet, tüm Fenerbahçeliler İstanbul Kadıköy'de buluşacak. Çok kalabalık olacak, yani aşırı kalabalık olacak. Billboardlarla bütün şehir Fenerbahçe Kalamış, daha Kalamış Atatürk Parkı'nda olacağız. 19.07, yani Fenerbahçe'nin, Fenerbahçelilerin günü olarak bilinen Dünya Fenerbahçeliler Günü sadece İstanbul'da değil, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve dünyanın bütün noktalarında ulaşılacak. Haberiniz olsun. Ben de bugün özel duyuruları bugün itibariyle yapmaya başlayacağım. Hem benim sayfamda hem de bütün Avrupa'da duyulmasını istiyorsanız benimle iletişime geçin bu konuda. Adınıza özel anonslar da yapacağım o gün.

Sevgili dinleyenlerimiz, gelen tüm mesajlarınızı da paylaşıyoruz. Bizi kimler nerede dinliyorsa şöyle bir göndersin. Yeni mesajlar da gelmeye başladı. Balıkesir'den sevgili Kadir Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ufuk abi. Ooo, Ender diyor ki İbocum beni de yaz. Ender abi, yazacağım seni. Kübra Düsseldorf'tan, İbocum ben de Fenerbahçeliyim. Beni de yaz demiş. Yazıyorum hayatım. Yazdım. Ender abi, Kübra. Bahçeşehir, İstanbul, Pınar, seni de yazdım. Öpücük tatlısın. Ne güzel gördün kız sen. Siyah yakışmış ama sana. Bahçeşehir, yarın zaten yarın dersten sonra görüşüyoruz değil mi? Kuracak, ellerim tutuştu. Sevgili Mihriban, çok teşekkürler. Mihriban'ı da yazalım. Pınar'ın Bahçeşehir'de çok güzel bir güzellik merkezi var. Düsseldorf'tan Kübra'nın da aynı şekilde yine güzel bir yeri var. Onları da çok öpüyorum. Çok sağ olun. Hüseyin abi, Stuttgart yazdım. Sormana gerek yok diyor. Anıl, çok teşekkürler canım. Zehra'yı da çok öpüyorum. Nereye gidiyorsunuz böyle? Hakan abi Almanya'dan geldi. Burada Fenerbahçe benim bir sözüme sağ olsun, beni çok seviyor. İbocum dedi, ben buraları bilmem. Sana güvendim ve seni çok seviyorum falan demişti. Bir ay dedim, abi bak bu festivalde ol. Çünkü bu festival sıradan bir festival değil dedim. Bana geçen gün teşekkür etti. Tam bir ay oradaydı. Ya şimdi Almanya'dan gelen birisi için bilmiyorlar. Şimdi bölgeyi bilmiyor, muhatap olacak kişiyi bilmiyor ama bizim bir sözümüze yeniyor. Benim çıkarım yok ki. Ne çıkarım olacak? Onlar bizim dostlarımız yani. İyi ki burada olduk. Çok büyük tecrübeler kazandık falan dedi. Dedim abi bak, pazar günde burada olmalısın dedim yani, kesinlikle. Yine sağ olsun bir standta bana aldı. Oradayız. Pazar günü standıma herkesi davet ediyorum. Ya bugün Akif'ten bizim Viyana FM şeyini de almam lazım ya. Roll-up'ını, Viyana FM'i de koymak istiyorum orada. Evet, bugün Akif'i de arayayım inşallah. Kıymetli dostlar, Dünya Fenerbahçeliler Günü bu pazar günü 19.07'de biliyorsunuz. Ve biz de bu güzel festivalde standımızla oradayız. Pazar günü de tüm dünyaya da yayınımızı gerçekleştirelim. 19.07'de. Ama ben 17'de orada olacağım. Neredesin İbo? Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'ndayız. Kalamış Atatürk Parkı, yazın zaten çıkar. Oy benim güzeller güzeli Sevtap'ım, abisinin gülü, ne yapıyorsun kız? İbo abim, seni dinliyorum, çok seviyorum ya diye seni. Kocaman oldu ya. Hoş geldin güzelim. Nuray ablacığım, prensesim, ne yapıyorsun? Southside piercing. Benim güzeller güzeli ablam ya. Sevgili Bircan, bak Bircan da o. Bircan hangi takımlı abla? Bir sorsana onu.

Günaydın mesajları Rızge. Tekleri seni dinliyorum İbocuğum demiş. Ne kadar havalı ya. Çok teşekkürler Emir'cim. Firdevs, Nalan çok teşekkürler. Koray abim teşekkür ediyorum. İlvanlım türküsünü çalar mısın demiş Koray abi.

aşkın. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Bizi kimler nerede dinliyorsa şöyle bir günaydın. İyi yayınlar İbo'cum. Dünyanın neresinde dinliyorsanız bir görelim bakalım. Tatilciler var mı aranızda, tatilde olan? Tatilde kızartma yapan var mı? Bayılıyorum ya. Tatilde uzun zamandır kızartma yemiyorum, biliyor musunuz? Böyle ben normalde kabaktı, patlıcanı asla yemem. Ya sevmiyorum. Ama bu kızartmasını çok seviyorum. İşte o çıtır kabak diyorlar ya. Kabaki. Biraz böyle atıyorum, sos diyeceksin onu. Naneli mi, kekikli mi artık neyse.

Sevgili Atilla çok teşekkürler ya. Arzu diyor ki günaydın İbom. Nasılsın? Güne güzel başlamış. Ne kadar güzel. Evet değerli, benim için çok kıymetli yine sevgili Özlem. Gerçekten birçok erkek arkadaşımdan böyle daha dobra. Vallahi samimi, çok da değer verdiğim bir arkadaşım. Ana da günün şarkısını armağan etmiş olalım. Hazır mıyız? Ben de bir güzel bir karışım yapayım kendime. Şöyle biraz enerjim yerine gelsin. Aslında aşırı derecede böyle şarkılarımızı güzel böyle kıpır kıpır hazırladım. Ama dedim bugün biraz daha orta ritim modda gidelim.

Hollanda'dan benim çok sevdiğim arkadaşlarım dinliyor. Meltem'cim çok teşekkürler. 28'inde mi geliyorsunuz? Okey, planlayalım. İbrahim'cim 28'inde bilet aldık. Çok teşekkür ederim valla, inşallah. Orada Viyana'dan çok sevdiğim arkadaşım Türkan da geldi. Ona da günaydın diyelim. Oh maşallah, gelin valla, bol bol gezdirelim sizi. İhtiyaç kredisi çektim zaten size. Bir ay zaten size çalışacağım. Gelin, yiyin için hiç sorun yok canım, hiç. Gelin. Ya şaka yapıyorum, takılıyorum. Sedef ve Arda, onlara da bir günaydın diyelim. Teşekkürler. Ayşe hoş geldin. Şeker tadında bir gün olsun demiş. Sağ ol Ayşe. Ne az çok fark etmişsin. 2 Ağustos Antalya. Şekli, seni seviyormuşum gibi rol yap. Antalya da çok güzel ya. Dilerim anlarsın, umarım ayrılır. Valla ben de biletimi Antalya'ya aldım ya. Hakikaten Antalya'da aşırı sıcak ya. Ne yapacağım bilmiyorum valla. Antalya'nın neresinde olacaksınız? Betil diyor ki İbo'cum nasılsın canım İbo'm demiş. Ya süpersin Nuray. Bir tanem İbo'm valla. Gerçekten bir taneyim ya. Mütevazı olamayacağım bu konuda. Müsait olunca arayacağım seni güzel ablam. Nasılsın İbo? Seni çok seviyoruz. Arkadaşlarım çok selam var demiş. Sen de selam söyle. Pindrinks, Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Pindrinks'i hayatınızda eksik etmeyin. Dolabınızda mutlaka bir Pindrinks olsun. Pindrinks, Viyana'daki Türk marketlerde ve Bintat süpermarketlerinde. Hemen ben bir karışım yapayım. İçinde ceviz, badem. Ondan sonra keçi boynuzu pekmezi. Şöyle güzel bir karışım yapıp hemen geliyorum. Aa, Lara'ya bizim komşu. Ne güzel, Lara'ya geliyorlarmış. Mehmet orada mı Ayşe? Mehmet önden mi yolladınız? Isparta'ya gel diyor. Gelemem Isparta'ya. Valla gelince bana gül falan verin ya. Kim gidiyorsunuz? Bizim kadro nasıl? Ona göre bir ziyaretinize gelirim sizin. Bize diyor euro verecek misin demiş. Ha. Acımız büyük, unutamam. Antalya'da sizi tanıdık yerlere yemeğe götüreceğim yani. Güzel böyle bir... Abi o kadar güzel bahçe yaptık yani. Mangalımız da var. Niye dışarıda para harcım yani? Fatma Gül geliyor benim... Aa ne güzel, bak Nisa geliyor, Fatma Gül geliyor. Kadro çok iyi ya. Arkadaşlar süpersiniz. Hepinizi çok sevgiyle selamlıyorum.

Nein Mehmet, nein Mehmet. Fatma Gül ya. Fatma Gül'ün suçu ne? Fatma Gül nerelerde bu aralar? Yoğun herhalde, katılamıyor. Senden soğuduğumu bir tek sen değil, alem biliyor. Ne güzel ya. Dünyanın en acı şeyi soğumak, biliyor musunuz? Ya bir insanı çok seversiniz, çok değer verirsiniz, çok ilgi duyarsınız. Aslında bu kendini böyle iyi hissettirir. Ama bir yandan da mesela birisi onun adını söylese falan böyle. Ben de öyle oluyor ya. Niye öyle oldu? Hakikaten öyle ya. Bu sadece aşk hayatında değil, genel hayatta da öyle. Soğuduğum zaman böyle tam soğuyorum ya. Yani onu hiç tanımıyormuşum gibi hissiyat oluyor. Hakikaten çok enteresan ya. Aramıza yeni katılanlar var. Nurten Hanım hoş geldiniz. Ercüment hoş geldin. Şöyle yeni gelenleri bir göreyim WhatsApp'a. Yeni uyandım İbocuğum, karpuz. Karpuz dilimliyorum demiş. Bekleme benden. Senin bana küs olduğunda bile koşarak geldim. Gamze Türkiye'de demiş. Ne kadar güzel, eşiyle beraber güzel vakit geçiriyordur. Sen değil alem. Çok yoğun ya, katılamıyor demiş. Ne kadar güzel. Selam, ben Turgut. Nasılsın İbom? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın Turgut baba? Paşam bize bir şarkı be. Şu anda arabada seni dinliyoruz. Doğum günü olan yeğenim için de bir şarkı. Peki. Kısacık bir iki şarkılık mola. Az sonra buradayım.

Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın. Bir karışım yaptım da. Harika bir karışım ya. Vallahi bu var ya. Beni ayakta tutan bu. Biraz ceviz, badem, çiğ badem. Ondan sonracığıma biraz bal. Ondan sonra biraz keçi boynuzu pekmezi. Biraz fındık. Bir karıştırdım. Ondan sonracığıma biraz da pindirinks ekledim içine. Örümcek adam gibiyim şimdi. Bana iyi geliyor ya. Bir bakayım şu tadına şunun. Abi çok iyi ya. Ne dilersen dinle, benden kalmasın ah nefsimde. Yüzünde gülücük tatlı bir öpücük, kalbim emrine amade. Aklımı şans... Ara ya Gamze'yi, ara ya, tatil uyandır ya. Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olan tüm dinleyicilerimize yazın. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında biliyorsunuz ki radyo tatillerde de dinleniyor. O kadar mutlu oluyoruz ki. Şimdi herkeste şöyle bir algı var. Ya işte Temmuz, Ağustos... Değil abi, Temmuz ve Ağustos'ta radyo reytingleri geliyor. Görüyorum rüzgar tersine dönmüş. Ey maşallah, ey maşallah. Derya kuzusu bunlar. Derya geldi yarımıza. Ne yapıyorsun Derya'cığım? Ataköy'ün güzeli. Kız... O yanındaki sevgilin miydi böyle? Fotoğraflardaki falan. Gerçi Derya sevgilisini paylaşmaz fotoğraf.

0: Ya şaka yapıyorum, ne bir dilim ya. Kavurmalı yumurtayı gömüyorum ya. Kavurmalı yumurtayı gömüyorum, patatesi yapıyorum. Bir ara Murat abi patates yaptı, şimdi Viyana'ya geldim öyle ayak yapıyor diye. Rahat ol kanka diyor, patatesler ben. Ya yemin ederim dişlerim kırılacaktı ya. Turaden'de gidecektim diş yaptırmaya ya. Ya var ya. Ama gerçekten iki tane yeni çeşit yemek öğrendim. İnanılmaz güzel. İsveç mutfağından öğrendim. İbo, sen İsveç mutfağını nereden biliyorsun bakayım? Öğrettiler ya, İsveçliler ya. Abi sürekli İsveç'e gidiyorum yani. Şimdi İsveç mutfağının o güzel lezzetlerini böyle öğrendim. Hakikaten size İsveç mutfağından ya da İtalyan mutfağından iki çeşit yemek yapabilirim gelirseniz. Başımın tacısınız ya. Serpil'cim ne zaman gidiyorsun İzmir'e? Ben de ayın 24'ünde İzmir'deyim. Gerçi sen İzmir'de değilsin ki. Sen biraz daha farklı bir yerdesin. Biz Kuşadası'nda olacağız Serpil'cim. Orada geçmiş olsun. Şimdi Alya günaydın. Senem günaydın. Ayşe günaydın Hollanda.
1: Günaydınlar İbo. Nasıl mı uyanıyoruz? Tabii ki de Viyana FM'le Ali Süzen'le uyanıyoruz güne. Onunla başlıyoruz. Hatta en son kabağı böreği tarifi veriyordum.
0: Bal kabağı tarifi mi? Ne güzel valla. Ali abi zaten en sevdiği şey yemek yani. Ali abi arıyorum, yoğunum. Derim Viyana'ya gideyim Ali abi bir göreyim. Ali abi bakıyorum, Ali abi yemek yemekten yoğun. Arda teşekkürler, Nisa teşekkürler, Filiz teşekkürler, Kubbettin Kılıçoğlu sağ ol canım benim. Şöyle bir ses enerjisi alayım mı ya? Valla güne güzel sesli mesajlarınızı bir bırakır mısınız? Ayşe'nin sesi geldi, bir de sizden alalım.

Selfiler gelmeye başladı. Yüz İbo'cum bir bak bakayım nasıl görünüyorum demiş Kübra. Gel çok güzel. Düsseldorf güzeli. Günaydın sevgili Mihriban. Hoş geldin. Guten Morgen. Her yanını aşk sarmış. Üzülürmüş. Çakalarmış. Ben yoksam hayatı anlamış. Akrep Burcu'yum İbo'cum. Beni de yorumlar mısın? Evet ya bugün çok sevdiğim bir astrolog arkadaşım yayına bağlanacak. Akrep, Koç ve Kovaları yorumlayacak. Bakalım akrepleri, koçları ve kovaları neler bekliyor hafta sonu. Diğer burçları öğrenmek istiyorsanız yazın. Bir daha kadrimi bileceğim. Elleri güldürmeyeceğim. Bugün havuza göndereceğim, masaja göndereceğim. Bir de tatil için özellikle birçok dinleyicimizle böyle katılım gösteren dinleyicilerimize de sürpriz hediyelerim olacak. Bilginiz olsun. İbo'cum story'inde gördüm bir yerde yemek yemişsiniz yanınızda vapurlar geçiyor. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman beni oraya götürebilir misin demiş. Parantez not hesap benden. Ya ayıp ediyorsun ya. Tabii ki hesaplar sende. Ben seni kırar mıyım ya? Ya gelecek olan hesap ne? 200-300 euro. Valla 200 eurodan şey gelmez. Yani ki kaç kişisiniz? Bana yazın Meltem. Hollanda'dan gelecek. Onları biraz gezdireyim ya. Bayram abi hoş geldin. Bayram Vural.

Ali abi zaten bensiz birçok şeyi yapıyor. Ben yoksam hayatım. Ali Süzen ya. Ali abi şimdi enerjisini çok seviyorum ama Ali abiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bir insan gerçekten. Ben bu radyoya başladığım ilk günden neyse bugün de aynı. O yüzden onu seviyorum. Hani hiçbir değişiklik göstermeyen böyle. Ya o kadar böyle samimi, içten doğal. Ben de çok mutlu çalışıyorum tabii ki burada. Bir insan bir yerde mutluysa devam eder zaten. Yani patronundan mutluysa, müdüründen mutluysa. Onlar da benden mutluysa zaten sıkıntı yok. Gerçekten hani bazen takılıyorum yayında. O yüzden o yarın çorbada afiyet bal şeker olsun. Bu sıcakta da hiç çekilmez çorba. Ben etli içmem ya. Abi güzel böyle bir şey yok mu? Viyana'da böyle kahvaltı yerleri böyle yanınızdan vapur geçsin falan yok mu öyle yerler? Ya ben çünkü yapamam diğer türlü kahvaltı ya. Yanımdan illa bir vapur geçmesi lazım.

Acaba Mihriban mutsuz mu? Mihriban bir selfie atsana. Acaba seni bugün mutsuz mu gördük? Günaydın Salim abi, nasılsın?

Ardahan Bardeşen Yayla Festivali'nden günaydın diyor. Ne güzel ya. Ardahan'da festival var. Ardahan. Ardahan kışın çok soğuk ya. Tüm Ardahanlılara da selam Ardahan. Bardeşen Yayla Festivali. Salim abi şu an Ardahan'dan günaydın diyor. Bakar mısınız ne güzel ya. Abi radyonun gücü işte ya. Ardahan'dan günaydın. Manisa'dan günaydın. Günaydın diyor. Ben Manisa'dan. Ufuk nasılsın? İyiyim Ufuk sen? Ayşe ve sevgili Gamze onlara da günaydın diyelim. Ben de Ali Bey'le tanıştım. Tespitin çok doğru. Aynen. Kanka ben iyi tespit ederim. Yoksa... Yani burada sesimi duyamazdınız yani. Yine ay. Kübra aldım canım mesajını. Pazar günü için okey tamam onu okeyledik. Pınar da mı okey? İkiniz okey tamam güzelim. Bana böyle gelin ya. Aa, ben bunları seviyorum ya. Bunlar çok dobralar ya. Ama senin markanın ismi çok böyle uzun. Onu biraz kısalt. Senin o markayı söyleyene kadar zaten şey biter. Program biter. Aha Bircan geldi. Hani gelmezdi Bircan. Anka Premium Event. Günaydın İbocuğum. İyi yayınlar. Bircan sen hangi takımlısın canım? Kırılsa, hadi gel, gel, gel. İbocuğum hep sesini duymak için dinliyorum. Konuş ya biraz demiş. Kızım konuşuyorum. Daha ne anlatayım? Bu benim konuşmuş halim yani. Yani normalde ben iki şarkıda bir konuşmam lazım. Ardahan'ın yolunda isimli parçayı çalar mısın lütfenmiş abi dur. Festivale gelen dostlarımız için Ardahan'ın yollarını ben sıradaki şarkıyla değiştirsem olur mu? Biliyorsun tarzı. Dilara geldi, o da geldi. Bak ne güzel ya bir sürü. Dilek geldi Almanya. Ne kadar şanslıyım ya. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Günaydınlar ben... Türk kahvaltımı genellikle sade kendi evimde yaparım demiş. Yine ha. Geceler, Dilek yani bir günde böyle eşin kahvaltıyı hazırlar sana sürprizler yapar. Gerçi kapınızın önünden vapur geçiyor mu? Hadi Dilek benim evimin yanından vapur geçtiği için. Abi öyle bir yerde oturuyorum ki hakikaten hak ettiğim değeri buldum ya. Ay, yemin ediyorum ya. Vallahi bile ya. Çok çalıştım ama abi. Sonra dediler ki bu bunları nasıl kazandı yaptı. Oğlum bunlar var ya bu nazar bak. Bunlar gerçekten taş olacak bir gün ama ne zaman. Gel, gel.

hadi diyor manzara olsa neyse diyor, deniz yok diyor. Ben de gemi falan yok demiş. Ya Dilek çok iyisin ya. Dilek Hollanda'nın neresinden? Hangi takımlısın bu arada? Şey Hollanda diyorum, Almanya. Bir fincan kahve ve aynı zamanda benzeri ya... Ne diyor? Ha, okey. Ya diyor ki bir fincan kahve bana yeterli diyor. Ve bir de diyor bir de Brezilya yağını ekmeğin üstüne sürüp yiyorum. Öyle kahvaltım olur Dilek ya, biz yemin ediyorum var ya, açlıktan öldürdün bizi ya. Siz İstanbul'a geldiğiniz zaman sizi bir yere götüreceğim var ya, kahvaltı arkadaşlar. Benden özellikle İbo'cum beni buraya götür deyin yani. Takım derken diyor futbol mu? Ne takım olacak başka canım? Yani denize gideceğin kombinini sormuyoruz herhalde. Valla Bircan, Anka Premium Event hoş geldin. O da Stuttgart'tan bizleri dinliyor. Ne kadar güzel ya, baksana herkes İstanbul'a geliyormuş. Filiz de geliyor İstanbul'a. Çok teşekkürler. İbo'cum bak sana güzel bir manzaradan, al sana burada ne kahvaltı yapılır demiş. Doğru. Salim abi Ardahan'a geliyorum ya. Konum at ya.

Şenbe günü gelir gelmez hemen Tire'ye geçeceğim demiş. Babama geçeceğim. Onunla biraz ilgilenmem lazım. Doğru. Serpil'cim geç. Uçuruma sürüklemek sen o kalbe yeterin. Biz Kuşadası'nda olacağız canım. Acıdan nefes alınca taşar yürek. Bugün aşkımın sonuncu cumartesi. Ben diyor Avusturya, İsviçre sınırındayım demiş. Geceden beri unuttum kimin nesi. Yeni bir güne sabır. Bodensen'deyim. Neredeymiş? Bodense mi? Aa, Bodense. 13. Viyana'ya yakın mı? Ya beni oraya götürün ya. Odese'ye, Odese değil ya oğlum. Bu Odese Ukrayna'da. Bodense. Değil mi? Beni Bodense'ye götürün ya. Dilek bir şey atsanız oradan manzara. Ben Bodense'ye nasıl gelebilirim? Nerede ineceğim? Mödling'den trene de binsem oraya götürür mü beni? Genelde ben Mödling'de kayboluyorum.

Çok ilginç bir haber var ya. Düğünde takı kavgasından dolayı çiftler ayrılmış. Abi çok iyi ya. Sizinkiler niye az taktı diye kavga çıkmış düğünde. Bundan dolayı ayrılan çiftimize de günaydın. Ya var ya, neleri var ya. Abi ne ilginç haberler var.

Artı 43 660 130 19 79 Meltemcim parfüm getirme lütfen. Çünkü çok geldi parfüm. Hani ihtiyacım yok. İhtiyacım olsa vallahi isterdim. Dün Viyana'dan gelenler getirmiş. Onu Almanya'dan gelen arkadaşlarım getirmiş. Sağ olsunlar. Bir sürü parfümüm oldu. Allah razı olsun. Parfüm istemiyorum artık. Yani burada yaklaşık 8 adet parfüm. O bana 2 yıl yeter. Ama kahve çekirdeği kesinlikle her gelen bana kahve çekirdeği bir kere getirmeli yani. Ali abi ne zaman geliyor Ali Süzen ya? Ali abi de getirmez ki bana. Arkadaşlar sizce Ali Süzen bana kahve çekirdeği Viyana'dan getirir mi? Bana kahve çekirdeği getirenin 40 yıl hatırı olur bende. İbo'cum ben götürürüm seni oraya. O bölgeyi iyi biliyorum demiş. Sanırım 1000 kilometre var aramızda demiş. Allah Allah. O kadar uzak mı orası ya? Bodense. Vay be. Bodense çok uzak nedense. Yapma böyle espriler ne olur ya. Böyle espriler yapacaksan İbo'cum vedalaşalım ya. Evet, burçlarınızı yazın sevgili dostlar. Elvan teşekkürler ikizler kadını. Dilek Almanya sen de yaz. Bu, havalimanı neresine yakın Dilek? Sinem diyor ki ben o bölgeyi biliyorum demiş. Çok güzel. Orada demiş güzel fotoğraf çekimi yerleri var diyor. Futbolla hiç ilgilenmiyorum canım ya tüh ya. Sadece milli maçlara bakıyorum demiş. Bircan bence Fenerbahçeli olmalısın. Çünkü bu pazar günü bir günlük dünya Fenerbahçeliler günde Fenerbahçeli ol. Sonra yine takım tutma olur mu? Anka Premium Event'te orada olmalı yani. Standımda olmalı değil mi? Nuray ablam sence olmalı mı Bircan'da? Anka Premium Event. Tamam ya kahveler benden demiş. Geliyor. Gel ya Mihriban ya. Değil, Mihriban bir selfie atsana bakalım ruh halin nasıl enerjin. Sinem'in enerjisine bakıyoruz. Gülbahar'la beraber dinliyoruz. Oo Salim abi tam Ardahan havasını almış gibi ya. Yüzüme renk geldi ya hava çok temiz burada diyor. Parfümleri benim için getirebilirler demiş. 9999. Getirebilirler tabii ki. Ali Bey bence sana kahve fabrikasını bile getirir demiş. Yok canım. Ali abi çok tatlıdır, hoştur ama 9. Çok seviyor parayı. Hayatta getirmez. Kime soruyorum? Selam ben Sibel, nasılsın İbo? Bana da bir şarkı. Tipik Alman kahvaltısı demiş. Brezil ne demiş? Onlar diyor Almanlar çok seviyor diyor. Alman simiti. Ha. Ya bana bir tane bile ısmarlamadınız. O kadar Avrupa'ya geliyorum. Görüyorsunuz değil mi? O kadar Avrupa'ya geliyorum. Bir tane bile yemedim şu simitten ya. Neymiş o? Brezil dediğiniz. Brezel. Brezil. Alman simiti demek. Bu zamanda tabiata güvenip işe başlanmaz. Gidiyoruz. İbo'cum Bodense Almanya İsviçre arası yani gerçekten bize bir saat mesafede. Gidelim oraya ne olacak ki beni götürün bir saat bir şey değil ki. Ne kıymetli arabanız varmış ya. Vallahi billahi ya. Abi ben dün 3 saat misafirlerimi gezdirdim her yere ya. Arkadaşlar bir saat iki saat bunların lafı olmamalı aramızda. Uçanda görür aşkı yok edeni. Oo Dilek ne manzara var be. Abi benim kesinlikle Bodense'ye gitmem lazım. Aşkı hak edeni, öpesim geliyor. Arkadaşlar aranızda beni buraya götürecek olan var mı?

0: yaşasın.
1: Memingen, Memingen. Memingen Havalimanı'na çok yakınmış ya da... Ben oralarda kaybolurum Dilek ya. İsmini bile daha okuyamıyorum bugün. Havalimanlarının.

0: Friedrichshafen Havalimanı. Çok uzak bana canım ya. Oo, simite bak. Çok iyi ya. Geliyorum ya.
1: Zavallı değil haysiyet olanı. İçinde yüce şahsiyet.
0: Stuttgart'a yakın mı orası Dilek? Çünkü ben Stuttgart'a gelince arkadaşlarım getirir beni oraya. İbo'cum bak, bu da benim sevimli patim demiş. Ay ne tatlı maşallah. Mihriban çok tatlı ya. Müsait değilim şu anda ya diyor. Yoksa çekerdim. Bir tanecik kızımı yolluyorum. Bugünlük demiş sevimli pati. Ay yesinler onu vallahi. Ya olur mu canım? Sen kendini ne zaman iyi hissettiğin zaman o zaman programa katıl. Zuhal abla geldi. Günaydın İbrahim. Hayırlı cumalar. Kolay gelsin. Sağ ol ablam. Ne yapıyorsun? Yediniz mi kahvaltıyı? Sen şimdi o elektrikli süpürgeyle güzel bir temizlik yap.
2: Ne olacak bu aşk?
0: Ablam tam temizlik delisi ya. Öyle derler ya. Gel tabii, götürürüz seni demiş. Vallahi götürün ya.

bu gerçek değil diyor. Ekran aldım gör diye. Şu anda yememiş ha. 270 kilometre Stuttgart'a. Dilek çok uzak ya. Ama 270 kilometre manzara için görülür. Hani çok bir şey var mı bilmiyoruz. Alardık koynuna beni karam. Günahın boynuna can karam. İbo'cum bence sen Düsseldorf'a gel, beni görmeye değer demiş Kübra. Oo. Düsseldorf. Köln. İbo'cum Bahçeşehir'den Pınar sana yarın çok güzel bir yemek hazırlayacak demiş. Hadi canım. Pınar yemeği nerede hazırlayacak canım bana? Karam aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşk? Arkadaşlar günaydın mesajınız gelmeye devam ediyor. Kahvaltının kralı burada yapılır. Ben seni davet ediyorum Hollanda'ya demiş. Çok teşekkürler Meltem.

göremez. Hollanda'da çok kıymetli dostlarım var. Şimdi ben doğulu olduğum için biz doğu yöresinin işte biz abi etçiyiz yani hakikaten. İşte Elazığ, Diyarbakır, Urfa. Şimdi hepsi biz aynı bölgede büyüdüğümüz, yetiştiğimiz için o bölge Elazığ, Diyarbakır ve Urfa. O yüzden biz sabahları bile ciğer yeriz yani. O yüzden tam etçi olduğum için hani Avrupa'da da çok bulamıyorum. Anca dostlarımın mekanına gidiyorum. Bana özel yapıyorlar. Masamıza bekliyoruz demiş. Selina otel afiyet olsun. Güzel manzara. Vallahi her şey var. Geliyorum. Konum at. Şeref abi.

0: kulağım sende merak etme demiş Mihriban Salcan'ım.
1: Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be karam, al artık koy.
0: Mihriban sen ne yapıyorsun Viyana'da, ne iş yapıyorsun?
1: Boynuna can karam.
0: İbo'cum çok güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkıyı bana yollar mısın? Eskişehir'den Sibel Hanım hoş geldiniz. Tabii ki yollarım. Sen bana gel de ben seni her yere götürürüm demiş. Olur. Not alıyorum bu arada geldiğimde. Almanya için konuşuyorum bu arada. Stuttgart'a geldiğin zaman ben seni götürürüm. 1,5 saat bir şey değil demiş. Tamam ben notamı alıyorum. Nuray abla diyor ki Bircan sen ben hep beraber gideriz demiş. Ben seni götürürüm demiş. Çok teşekkürler ya. Abla senin arabanın markası ne?
2: Öyle boş ki senden sonra içim zindan dışım dünya. Aşk tüterken bağırım.
0: Bircan Almanya'daki arabanın markasını da sen yaz. Biraz güzel arabalarla gidelim ya.
2: Kaybeder gönül Leyla adam da beter. Aşk yazar da kul çeker.
0: Acaba benim gözüm çok mu yüksekte? İbo'cum Bahçeşehir'deki dersin kaçta bitiyor demiş. Pınar 5'te dersin bitiyor da yani 5'te alırsın beni 5.30'da alırsın. Çünkü vedalaşınca biraz sohbet ediyoruz öğrencilerle. 5.30'da falan buluşuruz okey. Ayşe Çakmak Dublaj Akademi bizim yeni medya akademi. Çok teşekkürler dublaj okuluna selam. Pozitif enerjinizle sizi dinliyoruz. Sıradaki güzel bir şarkıyı da armağan ederseniz seviniz tabii ki. Dublaj okulu cumartesi öğrencilerinden sevgili Ayşe'ye de günaydın.

şu anki halim bu demiş. Abla. Ya ben tahmin ettim. Zuhal abla temizlik hastası ya. Yemin ediyorum. Abla çok gerek de yok ya. Vücudun biraz mikroba da ihtiyacı var. Papatya teşekkürler nazar boncukların için. Yazdım ya ben seni götürürüm diye. Ablacığım görmedim onu bakayım. Ha okey tamam. Nuray abla diyor ki ben götürürüm seni. Sorun değil. Dilek bize orada gezeceğimiz yerleri yazsana canım. Ender diyor ki bize de bir şarkı. Almanya'ya geldiğinde sana iki tane yer tavsiye edeceğim demiş. Tamam. Ben şimdi birazdan Almanya biletlerine bakıyorum. Bir gideyim ya. Bir 3-5 gün kafa dinleyeyim valla. Çünkü aşırı bunaldım burada.

Ben finans sektörünün demiş. En sevdiğim. Bol bol euro sayıyorsun ha Mihriban. Benim arabayı tanıyorsun İbo'cum demiş. Ben arabayla döndüm ya da doğru ya. Senin araban da güzel ama tamam.

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Almanya'daki araçlar G kasa olsun, G serisi olsun lütfen. Aynen Salim abi.

kadar güzel ya. Süpersiniz. Valla Mihriban, enerjin çok iyi. Günün şarkılarını sana ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım. Bizi zor şartlar altında dinleyen, çalışıp dinleyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Kamile Hanım çok sağ olun. Çok teşekkürler Özge'cim, günaydın. Serap'ı da çok öpüyoruz, sevgiler. Bu arada Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayın olduğu için her yerden mesaj var. Çok teşekkürler ya.

Abi diyor seni diyor Malatya'ya kayısı bahçesine götüreceğim, organik. Harika bir yer, hadi bakalım. Bizim sayısız bahçe var be orada. 253 dönüm. Yemin ediyorum. 253 orada. 200'e yakın Elazığ'da. Ah be şerefa. Bu arada güzel kayısılar gelmeye başladı. Şimdi bugün arkadaşlarımızla da şöyle bir telefon trafiği yapalım. Diyor ki Stuttgart'ta ben de seni diyor buraya davet ediyorum. Bu kadar güzel bir yermiş Stuttgart'ta ya. Bircan. Johnson çok teşekkür ederim. Enerjine, emeğine sağlık. Hep böyle kaldırmış. Ben hep böyleyim. 40 yaşındayım. Yıllardır böyleyim ben. Enerji katıyorsun gerçekten. Süpersin demiş Mihriban. Sağ ol canımsın. İyi ki varsın.

19 Temmuz Pazar günü Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Kadıköy'deyim. Herkesi bekliyoruz standımıza. Kadıköy'ün neresindesin İbo? Kalamış Atatürk Parkı. Kalamış Atatürk Parkı'ndayız. Fenerbahçe'nin antrenman sahasının hemen yanı. Dünya Kupası final maçı dev ekranda verilecek o gün. Binlerce insan katılacak ve ben ve ekibim orada olacak. Standımız var. Standa herkesi bekliyoruz. Özellikle işbirliği yapacağımız o güzel markaları da orada birebir herkes de görmüş olacak. Teşekkürler. Program saati 19.07'de olacak. Haberiniz olsun. Yani ben 17'de oradayım. Pazar günü 17'den 22'ye kadar oradayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yayınımız, radyo yayınımız 17-20 arası. Bilginiz olsun.

Şimdi hadi bir soru soralım. Biraz da gülelim, eğlenelim. Bilenler arasında iki kişiyi masaja, iki kişiyi havuza yollayalım, iki kişi de yemeğe yollayalım. İstanbul. Yeni yapılmış resime ne denir günün? Sorusu bu olsun, hadi bakalım. Yeni yapılmış resime ne denir? Biraz komik bir cevap olsun ama. Cevaplarınızı WhatsApp üzerinden artı 43 660 130 19 79. Biraz böyle alakasız, komik, biraz da böyle yaza uygun bir soru olsun dedim. Yeni yapılmış resime ne denir? Yeni yapılmış resime ne denir günün sorusu. Cevaplar gelmeye başlasın. Ben de size bu şarkıyı armağan edeyim. Hazır mıyız?

Evet, cevaplar da geliyor ya, var ya, çok iyisiniz ya. İrfan çok mantıklı bir cevap vermesin. Kral. Özlem teşekkürler, sağ ol. Oo, Nesibe de geldi. Merhaba Sırana. Sağ olun. Cevaplar doğru. Dündar'ım hoş geldin. Murat abi doğru cevap vermiş. Ama maşallah iyisiniz ya. İyi böyle bir performans, iyi oldu ya. Ya Rana teşekkürler. Farklı bir cevap olmuş. Teşekkürler Pınar Bahçeşehir. Hoş geldin. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kimler nerede tatilde, ne yapıyorsunuz? Genel olarak tatil modunda olanlar, çalışırken bizi dinleyen, finans sektöründe dinleyen, takside dinleyen, evde dinleyen, temizlik yapıp dinleyen, hastane koridorlarında dinleyen ya da tatil programı için bagajlarını şu anda arabalarında yer bulamayıp kızan, bu kadar bavulu nereye götürüyoruz diyen İrfan Bey'e de günaydın. Türkiye'ye çıkacak olanlar var. Türkiye'ye gelecek olanlar var. Ne kadar güzel. Özellikle şu anda yolda bizleri dinleyenler, gümrüğe doğru gidenler var. Çok teşekkürler. Hollanda'dan İstanbul'a gelenler var. Ne kadar güzel ya. Bakar mısınız şu güzel mesajlara? Balıkesir'de bahçede bizleri dinleyen sevgili Nurten Hanım var. Melemen yapmışlar. Afiyet olsun. Çok

Bintat süpermarketleri, Bintat'a gidin lütfen. Ürünler çok güzel, kalitenin adresi Bintat 22. Viyana'da. Diğer şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Çok yakında yeni şubeler de geliyor. Bintat süpermarketlerinin tüm çalışanlarına hayırlı işler diliyorum. Bu arada Pindrinks'ler Bintat'ta da var. İçecek reyonundan mutlaka Pindrinks'leri bol bol alın.

Ünder, yoldasın. Nereye gidiyorsun dostum? Bakalım kimler bizi nerede dinliyor? Anlık olarak Bircan Ankapire Mümüvent, o da şu anda ormanda dinliyor. Ne güzel ya. Abi radyo her yerde ya. Ormanda, karada, denizde. Almanya'dan bizleri dinleyenlerden mesajlar da var. İbocuğum burası da çok güzel bir yer. Bilmiyorum geldin mi demiş. Bölgeyi yazarsan öyle tanırım ya ben.

Kadıncağız var ya, hakikaten Ayrona gibi. Abi perdeler, koltuklar, bir de ben normalde fındık fıstık çok yiyen birisiyim. Ama beni çok seviyor ya. Diyorum abla diyorum, biraz dağınık alsın be. Benim işim bu. Eğer temiz olsaydı ben para kazanamazdım diyor. Gerçekten helal olsun ya. O kadar tatlı ki, o kadar doğru konuşuyor ki. Eğer zaten sen kendi işini kendin yapacaksan, perdeleri yıkayacaksan, koltukları temizleyeceksen, halıları temizleyeceksen, orayı süpüreceksen, lavaboyu ya da banyoyu, mutfağı temizleyeceksen beni niye çağıracaksın ki İbo'cum dedi. Abla var ya, sen bir tanesin. İşte abla bak, abla bile halimizden anlıyor. Abla halimizden anlamayanlar utansın. Gerçekten o kadar doğru ki, sen kirleteceksin ki diyor, biz iş yapalım. O yüzden çok kıymetlisin ya.

Sevgili Southside Piercing Nuray da yoldaymış. Oo baksana ya. Abi Stuttgart çok güzel be. Abi şimdi orada olmak vardı ya. Bu şarkıyı çok sevenler var. Çok çalıyorum o yüzden. Aşırı istiyorsunuz. Ben anlamadım ya. Ankara'ya doğru gidiyoruz demiş. Ankara Dündar Baba Ankara Havalimanı. Ne güzel ya, Ankara Havaalanı'na doğru gidiyorlar. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Evin ajans bünyemize yeni katılan çok kıymetli oyuncu, sevgili model arkadaşımız Melike de dinliyor şu anda. Ya Melike neredesin sen ya? Melike Melis'e bir alkış. Şimdi Melike Melis'in enerjisi çok üst düzey. Salim abi değil mi? Çok içten, doğal, çok samimi. Şimdi evin ajans benim çok kıymetli işbirliği yaptım. Dostumun yeri benim Salim abim. Salim bizim için değerli bir dostumuz, abimiz. Salim abey. Buyur ablacığım. Kahven hazır diyor.

Melike'ye de selam yollayalım. Melike burcunu yaz. Birazdan bir üç kişi burç yorum. Bakalım akrep var mı? Akrep, kova ve koçları yorumlayacağız. Melike Melis, hazır mısın? Akreplerin şarkısı.

Aynen öyle. Hollanda'dan Ayşe diyor ki yoksa nasıl euro kazanacağız? Doğru. Ben her zaman sizin kazanmanızdan yanayım. Ya ben patronları çok severim. Aşırı severim ama... İki gözüm, iyi yayınlar kankacığım. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin. Kemal, iki gözüm, sen de hoş geldin paşam. İbocuğum, ben de hayallerimi gerçekleştiriyorum hafta sonu demiş. Ne hayalim var ya? Acaba herkes hayalini mi gerçekleştiriyor? Sevgili Melike Melis hayallerini gerçekleştirdi mi Salim abi? Ayşe yine her zamanki gibi muhteşem bir selfie. Harika bir enerji. Antalya yolcusu kalmasın. Vallahi ben de bir gideyim Antalya'ya. Lara'da bizim çok kıymetli, çok güzel bir yerimiz var Lara'da. Böyle bahçeli falan. Ne diyorlar? Konteyner değil ya. Tiny house. İbacım. Tiny house. Bir gideyim yerimi bir göreyim ya. Parayı verdik abime. Bir bakayım yer almış mı bize. Değişen hiçbir şey kalmadı, yaşanmamış. Abime sen

Ama harbiden hallediyor biliyor musun? Mesela diyorsun ki ben bunu hayal ediyorum. Hakikaten yapıyor ya. Onu yap. Benim gibi. Demek ki bizde ırsi bu. Kardeşim mesela Metin çok iyi bir tasarımcı. Çok iyi bir mesela en kişi özel modeller çıkartıyor. Sadece o model sizde mesela. O kumaş, o kalite. Sadece size özel tasarım yapıyor. O yüzden Metin'i seviyorum yani. En son bir iki tane model arkadaşım ve sanatçı arkadaşıma yaptırmıştım. Bir tane Yunan model güzel kızımız vardı. Theodora, ona çok güzel bir tasarım yaptı. Şimdi zaten onunla çalışıyor. İşte bir kişiye bir tasarım yapınca sürekli o kişiyle çalışıyor.

Acaba sevgili Melike Melis bizi Instagram'dan takibe aldı mı sevgili Evin Cast, Evin Ajans, Salim abi? Orada Instagram'dan İbrahim Elden TV bana da göz atın lütfen ara sıra. Sevgili Gülizar Fatih'ten o da bizleri takibe almıştı. Mihriban takibi aldı, oradan da bir göreyim seni demiş. Vallahi bir görün beni ya.

Tabii ki ya, tavsiye ederim ya. Lafı mı olur? Ayşe her zaman. Ben size güzel bir yer tavsiye ederim. Orada rahat edersiniz. Gerçi artık eskisi gibi değil ya. Her şey çok pahalı olmuş.

Sevgili dinleyenlerimiz, pazar günü Dünya Kupası final maçı için Kadıköy'de olacağım. Herkesi beklerim. Dünya Fenerbahçeliler gününde olacağım. Standıma gelecek olan herkesi keyifle bekliyoruz ve size güzel, belki soğuk bir içecek de ısmarlayabilirim. Sağım solum belli olmaz. İbo, soğuk bir şeyler ısmarlarsan gelirim. Ha, bence gelin, ne olacak, ne kaybedersiniz. Hava çok güzel olacak. 17'de, okey? Pazar günü, bu pazar günü, Dünya Fenerbahçeliler günü, 19.07 yani 19 Temmuz, 19.07.2026 pazar günü benim radyo yayınım 19.07'de başlayacak, haberiniz olsun. Ama ben 17'de oradayım, yani tam 5'te gelin sohbet edelim, makara yapalım. Sizi yayına da alayım. Salim abi, burada mısın pazar günü? Sevgili Salim abi buradaysa var ya, ne makara yaparız ya, Kadıköy'e o da gelir. Hatta ajanstaki arkadaşları da çağır, onlar da gelsinler. Bizim diğer arkadaşlarımız falan, olur mu? Bence gel, keyifli bir sohbet ederiz. İbocuğum, ben de Akrep Burcu'yum, nasıl olacak bu işler demiş, bilemem. Sevgili Melike Melis, o da oyuncu ve model, bizim evin ajansın bünyesinde olan bir arkadaşımız. Ona da selam yollayalım. Firdevs, çok teşekkürler. Hadi son mesajları alalım. Son şarkımız. Son mesajlar, son şarkı. Bakalım kime gelsin son şarkımız.

Şimdi fotoğraflar, selfie'ler geldi. Yeşim nerede? Burası ne kadar güzel bir deniz. Süpersin. Gözlüklerine bayıldım. Beyaz renk ve muhteşem enerji veren bir gözlük. Sevgili Aydan, çok teşekkürler. Siyah bir kombine olan sevgili Gülizar, o da modelist, yani modelhanede çalışıyor. Ona da bir günaydın diyelim. Yalnız bugün selfie'ler harika ya, videolar. Cansel bordo bir kombin yapmış. Bu arada Karsu'nun konseri var. Karsu sevenler 28 Kasım'da Karsu İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak. Birkaç ay var ama olsun.

İbocuğum pazar günü kesinlikle gelmeyi çok istiyorum demiş. Kaçta oradasınız? Saat 5'te. Pazar günü 5'te Kalamış Atatürk Parkı, Kalamış Parkı'ndayız. Bu pazar saat 17'de Kalamış Park'tayız. Herkesi bekliyoruz. Standımız zaten hemen... Güzel doğal içecekler standımız da var. Pindirinksleri de koyacağım oraya.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, yarın Şebnem Ferah Yeni Kapı'da. Yarın Yeni Medya Akademi sabah Başakşehir'de olacağım derste. Öğleden sonra Bahçeşehir'e geçeceğim. Oradan da sevgili Pınar çok güzel böyle bir yemek hazırlamış. Allah'ım ne zahmet ettim Pınar'cığım Bahçeşehir'de. Ondan sonra oradan Pınar'dan çıktıktan sonra da doğru Yeni Kapı'ya. Pınar'ı da götürüyorum mecburen.
1: Yine yüzemiyorum.
0: Tüh ya. Mecburen dedi ya. Ya şey açısından mecburen değil, hani böyle zorla değil tabii. Şey anlamında mecburen, yani beraber gideceğiz anlamında. Ondan sonra onu bir yere bırakırım, ne hali varsa görsün. Artı 43-660-130-19-79. Pazar günü de Kalamış Park'tayız. Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'ndayız. Herkesi bekliyorum. Bu pazar günü Kadıköy Kalamış Parkı'ndayız. Google'a yazın Kadıköy Kalamış Parkı saat 17'de. Gelenler lütfen alo desin bana.

Son şarkımızı tüm dinleyicilerimize de armağan edelim. Tüm güzel dostlarımıza da armağan olsun. Hazır mıyız? Hadi vedalaşalım. Son şarkıyı kime yollayalım? Kime gelsin son şarkı?

Teşekkürler Ayten. Görüşürüz İbocum demiş. Teşekkürler Ayten. İstanbul. Bak sayende seni. Pazar günü erken gel Ayten. Sevgili Nisa, Buket, onlar da gelecek. Buket Avukat, çok sevdiğim arkadaşım. İbocum, senin bana aldığın hediye formayla geleceğim demiş. Allah, ben sana ne zaman hediye forma aldım ya? Hadi bakalım. Normalde hayatta almam kimseye hediye forma çünkü. Pahalı yani formalar. Bir şey olmuştur sana onu vermem için. Artı 43-660-130-19-79. Bir şey istemişimdir sen. Ya sende işim düşmüştür. Sıradaki şarkı Kamur'un armağan eder misin? Tabii ki. Hadi artık yavaş yavaş veda edelim. Uzaktan temassız sarılıyoruz. Çok sıcak çünkü. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bol bol yiyin için, keyfinize bakın. Arkadaşlarınızla zaman geçirin. Yeni tanışmalar olsun. Hayatınıza renkli birisini alın, mutluluk katın. Ne bileyim, sevin, sevilin. Her şeyin en güzelini yaşayın ya. Allah yolunu açık etsin. Ya parfümü unutma demiş. Aynen. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Papatya, şöyle bir durum var. Bir parfümler geldi. Yemin ediyorum var ya. Öf. Ben bunları var ya satsam mı acaba ya? Vallahi internetten satayım ya. Bir sürü parfüm var. 8 tane. Hediye edemem bu arada. Tabii niye hediye edeyim? Bir tanesi sadece işte 130 euro, 140 euro, 160 euro. Yani 100 euronun altında yok yani. Güzel para kanka. Yazını yiyeceğiz İzmir'de, Antalya'da eriteceğim ya. Yıllar yıllar yıllar oldu be. Antalya'yla İzmir'e Temmuz ve Ağustos'ta gitmeyeli. Çok tercih ettiğim yer değil çünkü çok sıcak. Ama mecbur tercih edeceğim çünkü işlerim var İzmir'de. 24 Temmuz'da İzmir'deyim. Sonrasında da arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul Festivali var. Festivalde bir kaçamak yapabilirsem Antalya'da geçeceğiz. Lara'da. Eski evimiz Konya altındaydı. Ayıp ediyorsun ya, biz alırız sana ya. Parfümün lafı mı olur? Çok enteresan bir şey var. Bir tane kadın parfümüyle karışmış. Vallahi bir tane bir baktım kadın parfümü. Ağladım, yaktım resimlerini, gitti cumartesi. Acaba kadın parfümünü kime vermeliyim? Acaba gelecekteki aşkıma mı saklamalıyım?

Kıymetli dinleyenlerimiz, pazar günü radyoda yayındayım. Pazar günü Türkiye saatiyle 19.07'de yayında olacağım, bilginiz olsun. Bu pazar günü Türkiye saatiyle 19.07'de Dünya Fenerbahçeliler günü olduğu için Kadıköy'de olacağım. Festivalde tüm Fenerbahçeli dostlarımız da yerini alacak. Çok önemli isimler, çok büyük markalar da yer alıyor. Festival Dünya Kupası Festival Alanı diye geçiyor. Yani final maçı olacak. Dünya Kupası finali biliyorsunuz ki Arjantin, İspanya ve bu maç öncesi İbrahim Elden, yani gönül isterdi ki tabii ki Amerika'da olmak ama programı değiştirdik biliyorsunuz. Hayaller Amerika, gerçekler Kadıköy.

parfümleri çok bekletme diyor. Bir yıl süresi var diyor. Sen en iyisi bana gönder. Ayıp ediyorsun ya. Gelirken getiririm, tamam mı? Söz, ayıp ediyorsun. Ne olacak? Günaydın İbrahim, nasılsın? Ben geldim sen gidiyorsun demiş Gizem. Aynen öyle Gizemcim. Emine ablam da geldi. Günaydın İbrahim, güzel bir gün diliyorum. Sağ ol abla, sen de yeni geldin. Hadi ben kaçtım gençlik, sizi seviyorum. Pazar günü yayında görüşmek dileğiyle, Türkiye saatiyle. Aslında şöyle bir şey yaparız. Ben 17'de orada olacağım. 19.07'de de yayınımız başlayacak. Yayın öncesinde de baktım ki ortam çok şıkır şıkır, hemen yayını açabiliriz. Cuma'dan pazara kaç gün var arada? Hadi beni özleyin. Çok öpüyorum hepinizi. Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. Pindirings içeceğine çok teşekkürler. Pindirings şekersiz ve glutensiz.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'daki gayrimenkuller ilgi görüyor. Avusturya gayrimenkuller piyasası yeniden canlanmaya başladı. Son verilere göre 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyar euroluk gayrimenkul yatırımı gerçekleşti. Yatırım hacminin yarısından fazlasını uluslararası yatırımcılar oluşturdu. Viyana'da 15 Temmuz Anma Programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde anma programı gerçekleştirildi. Programa çok sayıda davetli katılırken 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı ve milli birlik vurgusu yapıldı. Ev başı 600 euro destek verilecek. Avusturya'da ev başına akıllı enerji yönetim sistemi kurulumu için 600 euroya kadar devlet desteği verilecek. Destek kapsamında güneş enerjisi sistemleri, batarya ve depolama üniteleri ve ısı pompalarıyla uyumlu akıllı enerji yönetim çözümleri yer alıyor. Program için 4,9 milyon avroluk bütçe ayrılırken destekten işletmeler ve belediyeler de yararlanabilecek. Evsiz kadınlar için destek merkezi açıldı. Viyana'da evsiz veya evsiz kalma riski taşıyan kadınlara yönelik yeni bir destek merkezi hizmete girdi. 16. bölgede açılan destek merkezi yalnızca kadınlara hizmet verecek ve toplam 56 kişilik konaklama kapasitesine sahip olacak. Hamile işçiyi işten çıkardığı 9.000 euro tazminat ödeyecek. Vorarlberg eyaletinde hamile olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan bir kadın, işçi odasının desteğiyle açtığı davayı kazandı. İşveren haksız fesih nedeniyle yaklaşık 9.000 euro tazminat ödemek zorunda kaldı. Avusturya'da hamile çalışanlar yasal koruma altında bulunuyor. Avusturya'da ölüm nedenleri açıklandı. Avusturya'da 2025 yılında 87.902 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin %33,4'üne kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, %29,9'una ise kanser neden oldu. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık %59'unu 80 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. 10-39 yaş grubunda ise intihar, kanser ve trafik kazaları başlıca ölüm nedenleri arasında yer aldı. Sahte estetik doktoru hakim karşısına çıkıyor. Viyana'da kendisini estetik doktoru olarak tanıtarak ruhsatsız işlemler yaptığı öne sürülen 45 yaşındaki bir kadın 23 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Davada 89 kişinin mağdur olduğu ve yaklaşık 300 bin euroluk zararın oluştuğu iddia ediliyor. Savcılık sanık hakkında çok sayıda ağır suçlama yöneltiyor. Tirol'de Türk kökenli polis hayatını kaybetti. Tirol Eyaleti Polis Teşkilatı'nda görev yapan Türk kökenli polis memuru Esengül İnce Bingöl, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen talihsiz bir dağ kazasında hayatını kaybetti. Acı haber ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Avusturya'da yağmur ve serin hava geliyor. Meteoroloji verilerine göre Avusturya genelinde sıcak hava yerini yağışlı ve daha serin günlere bırakıyor. Hafta sonundan itibaren birçok bölgede sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalar beklenirken yeni haftada ülke genelinde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 21, gündüzse 32 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra ise aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Dünya Kupası hafta sonu sona eriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin pazar günü kozlarını paylaşacak. Üçüncülük maçında ise cumartesi günü Fransa ile İngiltere karşılaşacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM. Gurbette.

Yani bazen programa girerken böyle başlamam gerekiyor bir yerden. Bir şey söylemem lazım. Ben bir radyo programcısıyım. Bir merhaba demem lazım. Öyle kala kalıyorum, öyle oldu. Efendim merhaba, merhaba, merhaba. Viyana FM kavşağındayız ve başlıyoruz.

Evet, takvim yaprağımız 17 Temmuz. 17 Temmuz 2026'yı gösteriyor günlerden. Cuma, haftanın son programındayız. Vay. Geldik, yine dayandık Cuma kapısına.

0: böyle güzeliz.
1: Evet, zannediyorum program akışını, programı düzenli takip edenler, dinleyenler artık özellikle ilk başları ezberlediniz. Ne yapıyoruz? Tabii ki bu güzel programların, bu güzel radyoda yer alması için destek kuvvetlere ihtiyacı var. Ve bu destek kuvvetlerimize teşekkürle başlıyoruz, sponsorlarımıza. Öncelikle 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e buradan sevgilerimi, selamlarımı, en çok da teşekkürlerimi iletiyorum. Hem kendi adıma, hem sizler adına, hem radyom adına. Ve bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e, ama her zaman yapmam lazım. Hemen şöyle Pindrinks'imi bardağıma koydum. Ve hemen bir yudum alıp ferahlıyorum. Mis. İstanbul Ayazağa'da üretilen ulusal içeceğimiz Pindrinks'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Gurur duyuyoruz ve yaz sıcağında gerçekten de sofralarımızda, buzdolaplarımızın raflarında, yanımızda, yolculukta yanımızda olmalı diye düşünüyorum. Aa, reklamlar girdi.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Evet, sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra 2-2,5 saatlik yolculuğumuz başladı. Hatta 8 dakikayı geride bıraktık. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarımla güzel bir yolculuk olacak diye tahmin ediyorum. Hatta hissediyorum, hatta hayalini bile kurdum. Bir nefes olur yanımda. Artı 43-660-130-1979 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bu programda da heyecanla ve merakla bekliyorum. Malum artık yaz mevsiminin de ortalarındayız. Avrupa'daki dostlarımız Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden artık Sıla'ya doğru yolculuk hazırlıklarına başladılar. Hatta yolculuğa çıktılar, ulaşanlar var. Dolayısıyla artık böyle rölantide giden programlarımızda ekstra ekstra ekstra hala radyonuz açıksa vallahi ne mutlu bana. Efendim, seyir halinde olan dostlarımıza güzel mesafeler diliyorum. Evlerinden beni dinleyen dostlarım için biliyorsunuz hayalim şu işler güçler bitmiş olsun, ayaklar uzatılmış olsun. Mis gibi böyle programı dinleyin istiyorum. Eğer bir işle meşgulseniz kolay gelsin. İş yerlerinden dinleyen dostlarımıza Allah kolaylık versin. Ve bugün ne yapacağız? Bugün 11. mottodayız. Hoşgörüyle alakalı. Biraz sonra tamamını mottonun buluşturacağım. Instagram Özlem Ayral profilinde de story'de paylaştım. Ama çok da enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Ben story'yi paylaştıktan sonra Tamer'den bir mesaj aldım Instagram üzerinden. Yok artık, bu kadar da olamaz, şaka gibisin. Ben günün sözünü çoktan hazırladım ve günün sözü de aslında bugünkü mottomuzla çok bağlantılı. Hiç birbirimizi bilmeden, Hiç yani mottoları ezbere bilmiyorum. Bir yere yazmadım, not almadım. Ama gerçekten de ilginç. Yani tesadüf değil, tevafuk değil. Ben gönül bağlarının çok kuvvetli olduğuna inanıyorum. Ve bu gönül bağları insanların birbirlerini düşünmelerine, düşüncelerini okumalarına falan sebep olduğuna kuvvetle inanıyorum. İşte bugün bunun bir örneğini de Tamer'in günün sözünde biraz sonra buluşturacağım. Yaşadım. Tamer ne diyeyim ya? Güzel, bence çok güzel. İnanılmaz. Evet, birbirinden güzel eserleri sizler için hazırladım. Sohbetimiz şahane olacak. Güzel vakit geçireceğiz. Efendim Tamer yazmış, Cevat yazmış, sevgili Ispartalı Ayşe yazmış, Ayten yazmış, Zuhal'in sesli mesajı var. Dinleyip de yazamayanlar için diyorum ki eğer vaktiniz yoksa bir nokta koyabilirsiniz. Varlığınızı hissettirebilirsiniz.

Ya şimdi Batuhan yazıyor evde değil. Valla Isparta'da peş peşe depremler olmuş ama ben hiç hissetmedim. Allah beterinden saklasın. Aman Allah bana hissettirmesin, gerçekten benim travmamdır deprem.

0: Buyursun gelsin.
1: Hay hay, buyursun gelsin. Evet efendim. Sevgili Mehmet Öke bizlerle, Raşit aramıza katılmış. Merhabalar Özlem Hanım, kolay gelsin. Tabii ki bana da kolay gelsin. Bilgisayarda çalışıyorum. Tabii ki Viyana FM'siz olmaz. Kesinlikle. Ekranda görüyorum. Efendim iyi çalışmalar, Allah kolaylık versin. Ya. Çalışmak güzel bir şey ya. Vallahi. Pes etmeyin arkadaşlar. Çalışmaktan yılmayın. İşleyen demir paslanmaz. Bunu unutmayın. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer'cim merhaba. Herkese selamlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Biricik Ayral abla, Nöryon. Ya Nöryim, Nöryor olabilirim acaba? Karanfilleri deste deste yolluyorum Tamer. Sen Nöryon? Ben de çorap örüyorum, kış geliyor. Dur ya, dur bir dakika. Daha dur, yaza yeni alıştık. Sıradaki eserler güne yanıma gelsin. Saygılar Tamer. Şimdi günün sözünü bekleteceğim Tamer. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Döneceğim buraya. Efendim, konuşacağım çünkü üzerine. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cevatçım merhaba. Hayırlı cumalar, merhaba Özlem abla, nasılsın? Elhamdülillah çok iyiyim. Valla deprem olmuş Isparta'da. Hem de 3 defa böyle aralıklı olarak herkes duymuş, ben hariç. Birazcık oraya takıldım. Allah Allah dedim, çok şükür elhamdülillah. Allah bana duyurmadı. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkür ediyorum. Ben de sana iyi çalışmalar diyorum ve iyi dinlemeler. İyi dinlemeler. Ya Fırtına Mehmet. Vincent'a el sallıyorum ve sana el sallıyorum. Maşallah size. Çalışıyorlar.

0: Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Vuhuu, Özlem Ayrallah. Viyana FM'de keyifli keder zamanı başladı.
1: Evet.
0: Haftanın son günü de ne çabuk geldi gerçekten Ayşe'cim. Yani ben artık yorum yapamıyorum. Yani no comment diyorum. Yani nasıl bir şey bu? Geliyor ve geçiyor. Pazartesi merhaba başlıyoruz diyorum. Cuma haydi bitti hafta gidiyorum diyorum. Zaman su gibi akıp giderken gelin birbirimize daha hoşgörülü yaklaşalım. Vay vay vay vay. Kırmadan önce bir kez daha düşünelim. Kırmadan önce. Çünkü hayatın en kıymetli anları sevdiklerimiz yanımızdayken yaşanır. Bugünü güzel sözlerle, içten gülümsemelerle ve sevgiyle geçirelim. Herkese huzur, sağlık, keyif dolu bir cuma diliyorum. Amin. Evet, burada bir gün sözü daha var. Sevgili Ayşe'nin mesajını da... Neredesin Ayşe? Ay, bulabilirsem seni bir... okunmadı olarak işaretleyeceğim. Ve Ayten. Vay Ayten, bak ne denk geldi sana. Seversin biliyorum. Çeliği çok seversin. İstanbul'a, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Nur kokulu cumalar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Ayten'cim. Herkese demiş bu arada. Sadece bana değil. Bu arada nasılsın ablacığım? Çok iyiyim canım ya. Allah bugünümüzü aratmasın. Sağlığım saatim yerinde. Huzurum, keyfim yerinde. Yani işte öyle yaşıyoruz. Sen de iyisindir inşallah. Ben her zamanki gibi o güzel sesindeyim. İyiyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. Çok öpüyorum.

Evet sevgili Zekai, bizlerle birlikte en sevdiğim fotoğrafla gelmiş. En sevdiğim. Şu anda seyir halinde, güzel mesafeler olsun inşallah. Ve dijital ekranda Viyana FM ve Özlem Aral keyfekeleri görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Allah da sizi mutlu etsin efendim. Ayrılık

0: Ya öyle işte. Evet, şöyle bir es veriyoruz. Zuhal'cim merhaba, söz sen. Sen de.
1: Merhaba, merhaba, merhaba kraliçem. Hoş
0: merhaba.
1: Geldin, sefalar getirdin ablacığım.
0: Teşekkür
1: sana
0: ederim.
1: Sarıldım sımsıkı, kocaman öpüyorum.
0: Ben de sana.
1: Sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum. Allah cümlemizin dualarını kabul eylesin.
0: Amin,
1: kulağım
0: inşallah.
1: Sende.
0: İnşallah.
1: Şimdi dışarıdayım, market alışverişi yapıyorum. Kahve saatinde inşallah evde olacağım ablacığım.
0: Hadi bakalım. Hadi.
1: Kahvemi yudumluyor olacağım.
0: Evet, heyecanla bekliyorum.
1: Görüşmek üzere ablacığım.
0: Görüşürüz, iyi alışverişler.

0: Evet, şimdi müziğe dur dedim. Neden? Devam edeceğiz. Burada bir video var. Galiba sesli dinletmem lazım. Raşit'ten gelmiş. Çok merak ediyorum. Dur bakayım. Hadi.
1: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka?
0: Kendi de söylüyor yalnız.
1: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka?
0: Çok iyi. Çok iyi.

0: Of ulen diye isim geldi.
1: Gece yıllar gençliğimi götürdün. Hayalin yarine dünler yabancı.
2: Yaktı sigarayı yalnız. Sağlığa zararlı tütün maddesini yaktı. Şu anda yakıyor. Efkarlı efkarlı.
0: Raşit ya. Çok efkarlı ya.
2: Evet, yıllar gerçekten de hızlı geçiyor. Bunun hepimiz farkındayız ve bazen bu geçen yılları düşündüğümüz zaman çok efkarlanıyoruz. Aslında yaşadığımız bütün güzel şeyler, güzel insanlar, güzel hikayeler hepsi böyle bulanık bir hayal haline geliyor ve of of of of ne ara geçti bunca zaman. Raşit teşekkür ederim, çok güzeldi. Evet, Mehmet Öke demiş ki Özlem Hanım bana şarkı yok mu? Ne dinlemek istersin? Şimdi bazılarınızın müzik zevkini bilmiyorum. Şimdi ben kendime göre veririm yayına. Bir de sevmediğim bir şarkı çıkar. Ay sonra dersin ki neden bana bu şarkı gönderildi dersin. Bilemedim ki. Bilemeyeceksin gari. Sen ne dinlemek istersin? Hele bir yaz. Şöyle bir müzik zevkini göreyim. Yani belki onu vermeyeceğim ama ona yakın bir şeyler veririm.
0: Ne? Suat'cığım merhaba.
3: Mesafeler diliyorum.
4: Selam Özlem abla.
2: Merhaba.
4: Nasılsın?
2: Çok iyiyim.
4: Şu anda arabayı aldım, gidiyorum.
2: Ay çok güzel. Ay kazasız belasız böyle yolculuklar diliyorum. Bir de şey, o arabanın içinde çok güzel zamanlarınız olsun. En güzel anılarınız aracınızla yazılsın tarihe Suat'cığım. Bir de aracına mutlaka isim koyuyorsun. Bak unutma. Araba demiyoruz, ismiyle hitap ediyoruz. Tabii bu konuda beni eleştirenler çok fazla. Yani özellikle Batuhan. Ne ya, bir arabanın ismi mi olurmuş? Nasıl bir şeymiş o? Öyle şey mi olurmuş? Ben şimdi Bulut'a binmeden önce benimkinin ismi Miniko Bulut. Yani bir iki ismi var. Miniko Bulut. Miniko'yu Batuhan koydu. Hem itiraz etti hem isim koydu. Bulut'cum ben geldim. Şimdi nereye gidiyoruz? Hadi söyle bana diyorum. Hayırlı olsun Suat'cığım. Güzel günlerde kullanın.

Emine Sultan, merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Sen hele bir yaz bakayım, nasılsın? Keyifler nasıl? Hanife anne ne yapıyor? Sağlığı nasıl? Merak ettim bak şimdi. Erdatlı babacığım selamun aleyküm diyerek başlamışsın mesajına ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalarımız olsun. Allah razı olsun. Nice cumalara inşallah. İyi yayınlar kızım. Teşekkür ederim. Bak Raşit de yazmış. Aslında hiç aklıma gelmedi. Gerçekten de öyle. Ne kadar güzel bir tevafuk diyoruz. Raşit demiş ki Murat abilerin köpeğine niye biniyorsun kız? Ya hayır ya. Bütün Raşitler sen misin? Bir sürü Raşit var mesela. Raşit isminde insanlar var. Her biri farklı. Sen bir tanesin mesela. Ama atıyorum yan mahallede bir Raşit var. O sen değil. O da Bulut ya. Arabaya isim buldular. Haberim yok mudur? Ben söyleyeyim. Sürprizi gitsin. Aa, söylemeyeceğim. Dur bakayım. Suat'tan bir fotoğraf geldi, merak ediyor. Ay en sevdiğim fotoğrafı göndermiş. Yeni aldığı arabasıyla. Ya şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ya çok iyi, kötü bir atasözü geldi ama onu söyleyemeyeceğim yayında. Böyle araba aldığımız zaman, yani bende öyle oluyor. Suat sen de öyle oldu mu bilmiyorum. 3 gün falan mutluluktan uyuyamadım. Sonra 3 günde o borçları nasıl ödeyeceğim diye uyuyamadım. Önce mutluluktan uyuyamadım, sonra borçları neden nasıl ödeyeceğim diye uyuyamadım. Sonrasına dedim ki aman hayat bu, neler neler geldi geçti, ne borçlar ödendi, bu da ödenir gider dedim. Ondan sonra rahat rahat uyudum. Ama ilk heyecan çok güzel ya, inanılmaz güzel. Şimdi şöyle, burada bir fotoğraf var, Suat'tan geldi. Özlem Ayran, Kefik Eder, ekrandayız, vay.

0: şu sesli mesaj yeni mi? Onu merak ettim bir dakika. Şöyle müziğe bir es diyelim. Evet.
1: Abla şu anda benim küçük kız yanımda Sara. Araba ay gibi parlıyor dedi. İsmi Ay olsun dedi. Biz de arabanın ismini Ay koyduk şimdi.
0: Ay çok güzel. Hadi bakalım. Ama Ay çok şey. Ay kız. Ay. Bir parça daha olmalı yanında. Ay ışığı. Ay parçası. Aa, ay parçası. Bak ay parçam benim. Ayım benim mesela sevmek istediğinde. Bulutum benim diyorum ya. Ayım benim olmuyor. Ay parçası çok güzel değil mi? Sanki ay parçası olabilir gibi. Ay güzel günlerde kullanın.

Evet Bilgehan'cığım merhaba. Özlem ablacığım iyi yayınlar. Neşeniz bol olsun inşallah. Herkese selamlar. Olsun olsun. Neşemiz bol olsun. Valla siz olursunuz da neşemiz bol olmaz mı Bilgehan? Valla seni görmek ne güzel ya. Ne zaman görüşüyoruz? Ne zaman geliyorsun bu taraflara? Geliver gari.

Kendi kendime konuşuyorum. Mikrofon açmadan konuşulur mu Özlem Ayran? Mikrofon açmadan nasıl gidecek sesin karşı tarafa? Kaç sene oldu öğrenemedin ya. Kaç sene oldu. Evin bizlerle birlikte. Selamun aleyküm canım. Hayırlı cumalar. Ve aleyküm selam. Kulağım sende ve Zekai Tunca'dan Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam. Aa, yıllardır dinlemedim. Olur olur. Çok güzel olur. Biraz sonra. Evin radyon açık olsun. Bu eseri dinletirsen çok mutlu olurum. Tamam, dinletirim tabii ki. Şimdi mesajlarınıza devam edeceğim de. Neredesin Mehmet? Mehmet Öke. Demiş ki bana şarkı yok mu demiş. Var. Ama senin zevkini öğreneyim demiştim. O da şöyle bir mesajına beni çok mutlu etti. Benim için fark etmez. Viyana FM'den şarkı olsun. Ben her şeyi dinlerim. O zaman bu sıradaki şarkıyı çok seviyorum. Gün içerisinde her gün iki defa dinliyorum. İki doz alıyorum. Yani inşallah sen de beğenirsin. Ama Mehmet, bir şey itiraf edeceğim. Benim için fark etmez cümlesini nasıl söyleyeyim? Cümlesi söylendiğinde ben şey diyorum. Ya bu cümleyi kullanma. Hiçbir zaman kullanma. Fark eder abi. Fark eder. Yani mutlaka fark eder. O yüzden de benim için fark etmez. Sen bilirsin. Mesela ikinci kullanma dediğim. Kullanmayın arkadaşlar. Fark eder. Kendinizi düşünün. Kendinizi. Yani tamam, çok güzel olmuş, bana bırakmış topu, bana atmış, ama hani bunu da bir böyle mesaj olarak, sosyal mesaj olarak vereyim. Bir yere gideceksiniz mesela, iki arkadaş. Arkadaşınız soruyor, nereye gitmek istersin diyor. Benim için fark etmez, sen bilirsin. Yani

Evet, gerçekleri söylediğiniz zaman 9 köyden neden kovulursunuz? Neden 9 köy, 10 köy değil? Ama gerçekleri söyleyen insanların gerçekten de çok prim yapmadığını artık biliyoruz, değil mi? Kabul ediyoruz ve ne yazık ki biz de bu çarkın içerisinde bir dişliyiz ve zannediyorum bir zamanlar anormal gelen şeyler artık normalleşiyor ve bazı güzel davranışlar, eylemler, bazı güzel ilişkiler tarihin tozlu sayfasında yerini alıyor. İşte bazı şarkıları dinlerken bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ama hepsi benim yaşadıklarım diyorsunuz ya. Hepsi benim yaşadıklarım, gerçekten de ne kadar doğru. Aslında bir tarafı acıtırken bir tarafı da birileri benim yaşadığımı yaşamış, demek ki yalnız değilim. Birileriyle aynı duyguları paylaşıyorum hissi de gerçekten çok güzel diye düşünüyorum. Çok güzel şarkı sözleri tam bu zamana uymuş. Evet, tam bu zamanın şarkısı gerçekten de. Geldik gidiyoruz dediğimiz şu dünyada, 3 günlük dediğimiz şu dünyada neyin derdini taşıyoruz? Neden bu kadar bazı konularda gereksiz hırsa kapılıyoruz? Neden insanları dışlıyoruz, ötekileştiriyoruz? Neden sarıp sarmalamıyoruz? Niçin hoş görmüyoruz? Niçin hoş göremiyoruz? Niçin artık asabi insanlar olduk? Niçin artık suratı asık asık geziyoruz sokaklarda? Sürekli aklımızda bir düşünce, sürekli bir sorun, yolunda gitmeyen ilişkiler, sürekli ilişkide olduğumuz insanların açıklarını bulmaya çalışarak sürekli böyle bir negatif enerjiyle dolanıp duruyoruz. Oysa ki bakın, son gün, bu geçtiğimiz hafta peş peşe ölüm haberleri düştü benim gündemime. Ve mesela dün arkadaşımla konuştum, sevgili Hacer'in kulakları çınlasın, annesini

kaybetti. Allah rahmet eylesin. Çok hastaydı. Evet, özgürlüğüne kavuştu ama dedi, toprağa verilirken tam işte o anda çok kötü oldum dedi ya. Yani bir hafta önce sarılıyordum, bir hafta önce görüşüyordum, karşımdaydı, konuşuyordu. Ama şimdi toprağın altında. Yani insanın aklı almıyor ama hepimizi bekleyen nihayet orası ve biz bunu bile bile bile kırıp geçiyoruz. Hem birbirimizi kırıp geçiyoruz, yanlış anlamalar, sorgulamalar, yargılamalar. Hemen gördüğümüzde sorgulamaya başlıyoruz. Hiç arka planını okumuyoruz hikayenin. Ne bileyim, ne yaşamış, nasıl bir yoldan geçmiş, acaba nasıl bir dünyası var? Bütün bunları söylerken, evet kafama yatmadı bu söyledikleri ama ne hissediyor acaba diye hiç sorgulamadan hemen etiketliyoruz. Kıyafetine bakıp etiketliyoruz, davranışlarına bakıp etiketliyoruz, tercihlerine bakıp etiketliyoruz. Bunu aşağı yukarı hepimiz yapıyoruz. Yani ben birazcık bu grubun dışında kalmaya çalışanlardanım. Bunu da zaman içerisinde öğrendim. Çünkü baktım ki gerçekten bazen bazı şeyleri yapıyorum ve birileri hiç, yani benim yürüdüğüm yolu, benim geçtiğim yolu düşünmeden, benim hikayemi bilmeden böyle atıyorlar, tutuyorlar, böyle büyük büyük konuşuyorlar. Dedim, yani demek ki ben de bunların içinde olmamak için birazcık daha dikkatli olmam gerekiyor. Nereye getiriyorum lafı? Ramazan ayında biliyorsunuz 16 tane mottomuzu Ramazan ayında sizlerle buluşturduk ve her gün o mottoların bir tanesini konuştuk. Ve dedik ki Ramazan'dan sonra da devam etsin, hani Ramazan'da kalmasın. Genellikle öyle oluyor ya, Ramazan ayında biraz daha, 3 aylarda Ramazan ayında biraz daha dikkat ediyoruz. Biraz daha itinalıyız davranışlarımızda, sözlerimizde, konuşmalarımızda. Ama dedik ki önemli olan bu bir başlangıç olur ve bunu işte bir seneye yayarsak şahane olur. Evet, bugünkü mottomuz, hepinizin fikrini de çok merak ediyorum. Bugün aslında neredeyse dibe vurmuş bir eylem ya da bir düşünce ya da bir tavırdan bahsedeceğiz. Hoşgörüden bahsedeceğiz. Hoşgörü kırmadan konuşmanın ve yargılamadan dinlemenin sanatıdır. Evet, mottomuz bu. Hoşgörü kırmadan konuşmanın, yargılamadan dinlemenin sanatıdır. Bu mottonun içerisinde iki tane ayak var. Bu ayaklardan bir tanesi kırmadan konuşmak, ikincisi yargılamadan dinlemek. Şimdi ikisi de çok önemli. İkisini de şöyle bir zihninizden geçirin. Bugünkü hayatı düşünün. İnsanların birbirlerine olan hoşgörüsüz tavırlarını düşünün. Ve farkında mısınız bilmiyorum ama hep sosyal medyaya atıp tutuyorum. Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri özellikle bazı kavramların çok daha dipte ve sonda yaşandığını görüyorum. Hiç tanımıyor, ne bileyim bir paylaşım görüyor, altına abuk subuk yorumlar. Arkadaş, yani bir kere yazılanı okumuyorsun, fotoğrafa bakıp sorguluyorsun. Altında bir yazı varsa mutlaka okuman gerekiyor, bakayım ne yazmış. Yazdığı şey neyi anlatıyor demen lazımken, hoşgörüsüzlüğün artık yerlerde gezdiği şu devirde hoşgörüden bahsetmek hakikaten de zor bir iş be. Gerçekten zor. Herkes kendini bir masaya yatırsın. Yani başkalarını düşünmekten ziyade bugün şeyi düşünmenizi istiyorum. Kendi hoşgörüsüzlüklerinizi düşünmenizi istiyorum. Herkes kendi hoşgörüsüz tavırlarını bir masaya yatırsın, bir yüzleşsin istiyorum. Çünkü başkalarını eleştirmek kolaydır, başkalarına söz söylemek kolaydır, ahkam kesmek kolaydır. Ama insanın kendini masaya yatırması, kendini sorgulaması zordur. Ama yani kendinizde böyle bir şey varsa başkalarını konuşmanın da bir manası yok. Önce kendimizi bir deşeleyelim, eşeleyelim. Evet, efendim dedik ki kırmadan konuşmak. Mesela kendinizi bir düşünün bu konuda. Yargılamadan dinlemek. Lütfen kendinizi bir düşünün bu konuda diyorum. Ve güzel eserlere, isteklerinize geçiyorum. Bu arada Yalçın Emine aramızda. Hemen şöyle bir mesaj. Ay, çok güzel beyaz lalelerle gelmiş. Öpücükler sana demiş. Ben de seni çok çok öpüyorum.
Ve burada Ayşe'nin bir mesajı vardı, okunmadı olarak işaretlemiştim. Mesela Ayşe günün sözüne bugün şöyle bir katkıda bulunmuş. Hoşgörü en güzel süstür. Hem bedava hem de herkese yakışır. Çok bedava, herkese yakışır ama kimse, birçok insan, kimse demeyeyim de, birçok insan niye tercih etmiyor Ayşe? Sen buna bir cevap verir misin bana? Madem bu kadar güzel bir süs, madem bu kadar bedava, madem herkese yakışan bir süs, neden birçok insan bunu tercih etmiyor?

0: Evet, Tamer'in sözüne gelelim. O da günün sözünü hazırladı. Ama Tamer mottoyu bilmeden hazırlamış bu günün sözünü ve şaşkınlıkla nasıl yani dedi. İlk adımı atan her zaman suçlu değildir. Çoğu zaman en güçlü olan odur. Hoşgörü gururun sustuğu yerde başlar. Kendi kalemimden demiş. Evet, gururun sustuğu yerde başlar. Ben buraya takıldım. Burayı açıklar mısın Tamer bize? Hoşgörü gururun sustuğu yerde başlar. Bu bölümü bana bir açıklar mısın? Gurur ve hoşgörü. Mesela hiç böyle bir bağlam gelmemişti aklıma. Çok güzel, gerçekten çok teşekkür ederim. Ve çok uzun zamandır dinlemediğim ve sizinle de galiba hiç paylaşmadım ama benim çok sevdiğim bir Zara çalışması var. Eski ama çok güzel bir çalışma. Evet, onu sıraya aldım. Bu arada Fırtına Mehmet'in de bir isteği var. Artık biliyoruz ne istediğini. Alacağım sıraya. Efendim, Raşit'in bir sesli mesajı var. Çalışmaya geçmeden onu da vereyim çünkü kahvemi yapmaya gideceğim. Raşit, söz sende.
1: Merhaba Özlem Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Şu an yayına tam odaklanmış bulunmaktayım. Videoyu attım çünkü namaza duracaktım. Namazımı kıldım, işlerimi hallettim.
0: Oh, Allah
1: şu
0: kabul etsin.
1: Çalışıyorum, kolay gelsin.
0: Allah kabul etsin. İnşallah benim için de dua etmişsindir. Sen kendin etsene duanı. Sen ne yapıyordun? Meşguldüm o anda falan dermişim. Tövbe estağfurullah. Ve sevgili Emrah bizlerle birlikte. İyi yayınlar Özlem Hocam. Hoş buldum hocam. Hoş geldin. Hoş geldin Emrah. Kendi adıma söylemek istiyorum. Bile isteye empati yapmadığım zamanlar oluyor. Neden mi? Cahile cahil olduğunu anlatamazsınız. Evet, buraya döneceğim. Bununla alakalı şöyle bir okunmadı olarak işaretliyorum. Çünkü bununla alakalı konuşmak istiyorum. Cahile anlatma. Kayınvalidemin, yani eski kayınvalidemin ama yine de yeri bende başkadır. Çok güzel bir sözü vardı. İlk defa ondan duymuştum. Önce anlayamadım ama yaşadıkça ne kadar doğru bir söz olduğunu anladım. Az sonra buraya döneceğim. Evet, ben kahvemi yapmaya gidiyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla program tüm güzelliğiyle devam ediyor. Lütfen radyonuz açık olsun. İki güzel eser peş peşe gelecek. İlki Zara'dan Son Fasıl. Öncelikle Tamer ve Günay için aldım. Sonrasında radyoların diğer yüzünde, şu sıcak yaz gününde, işi gücü bir anda tutup bizi dinleyen, Viyana FM'e eşlik eden, Viyana FM kavşağında benimle buluşan tüm dostlarıma armağan olsun. Sonrasında yine güzel bir çalışma sırayı alacak. İki güzel çalışma sonra hasret kaldıysa sizlerle birlikteliğim devam edecek. Emrah'ın sözüyle olaya giriş yapacağız. Ama lütfen sizler de bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Çünkü çok güzel fikirler geliyor sizden. Onun da farkındayım ve her programa girerken hep bunu merak ediyorum. Hadi bakalım. Yazabilenler, fikir yürütebilenler, vakti olanlar lütfen yazsınlar. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız.

çocukluğum henüz sıcak. İnanın sonrası yok. Sabah akşam çalışırım. Bakmayın

Açım hoş geldin. Bu arada istemiş olduğun çalışma gidiyorum buradan uzaklara. Hadi hoşça kalın. Şarkının ismi Son Defa Sarıl mı? Yani Son Defa Sarıl ise onu hazırladım.

0: Evet, gelelim mesajlarınıza. Emrah'ın mesajıyla başlayalım bakalım. Ama Emrah'ın mesajına geçmeden önce diyorum ki insanlar birbirini dinlemek için değil, cevap vermek için bekliyorlar adeta. Yani dinlemek çok önemlidir. Konuşmayı seviyor olabilirsiniz. Anlatmayı çok seviyor olabilirsiniz. Hatta sizi tanıyanlar çok geveze falan da diyor olabilirler. Benim takıntım çok konuşmak değil. Çok konuşan bir insanın çok da dinleyen bir insan olması gerektiğine inanıyorum. Hayatta her şey denge. Ve böyle cevap vermek için beklemekten ziyade ne anlatıyor? Anlattığı şeyin arkasında ne var? Ve son zamanlarda gördüğüm şey, anlamak için değil, haklı çıkmak için konuşuyor insanlar. İlla haklı çıkmak zorunda. Arkadaşlar, böyle bir dünya yok ya. Ne bileyim işte, birkaç saniyelik görüntülerle, birkaç cümlelik paylaşımlarla insanlar hakkında kesin hükümler veriliyor son zamanlarda. Çok yazık değil mi? Çok yazık değil mi? Yani ben mi bu kadar çok üzülüyorum? Bu konuda tek başına mıyım diye düşünüyorum. Tek başına hissediyorum kendimi, çünkü ne bileyim, sosyal medyayı aktif kullanıyormuş gibi gözüksem de emin olun sadece paylaşımlar için oradayım. Kendi paylaşımlarımı yapıyorum. Onun da bir hedefi var. Yani bir amacım var. Orada da bir amacım var. O amaç doğrultusunda sosyal medyayı kullanıyorum. Ama tabii kullanırken de görüyorum, yani herkes o kadar enteresan şeyler yazıyor ki, yorumlar özellikle. Şaşırıyorum ya, hiç tanımadan nasıl hüküm veriyorlar. Oysa kimsenin yüzünde taşıdığı yükün tamamı yazmıyor, değil mi? Yani bir fotoğrafa baktığınız zaman bir insanın ne kadar yük taşıdığını okuyabiliyor musunuz? Var mı böyle bir yeteneğiniz? Benim yok. Yani Özlem Ayral'ın fotoğrafına baktığınız zaman, aa, geziyor tozuyor, ne kadar da güzel. Hep gülüyor. Hoş, yani benim fotoğraflarımda gördüğünüz şey aslında arka planında da olan bir şey. Ama işte orada yaşanmışlıklar yok. Yani benim yaşadıklarımı mesela takipçilerimin çoğu bilmiyor. Keşke gerçekten bir şey gelse elimizden, çalışıp kazanıyoruz helalimizden. Ne bileyim, sert çıkışlar görüyorsunuz mesela. O sert çıkışların arkasında bir acının olduğunu düşünüyor musunuz? Merak ediyorum. Ne bileyim, belki gülmeyen biri kimseye anlatamadığı bir kaybın içinde olamaz mı? Olur değil mi? Belki de yanlış sandığımız bir davranışın arkasında hiç bilmediğimiz bir mücadele olabilir mi? İşte değerli yol arkadaşlarım. Ya şöyle söyleyesim gel. Canlarım, ciğerlerim. Azıcık dilimi tutsam tatlı. Adile Naşit, Allah rahmet eylesin. Kuzucuklarım. İşte bu yüzden hoşgörü sadece bir davranış değil sevgili arkadaşlar. Eksik bilgiyle kesin hüküm vermemeyi seçen güçlü bir karakter meselesi. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela kırmadan konuşmak dedik ya. Kırmadan konuşmak incelik ister. Gerçekten. Yargılamadan dinlemekse olgunluk ister. Gayretimiz hep fazlaydı mecalimizden. Kızıyoruz haksız. Ve şunu ne olursunuz lütfen rica ediyorum, yalvarıyorum hatta. Hiç unutmayın, tamam mı? Bir insanın attığı adıma bakarak bütün yolculuğunu anlama şansımız yok. Şikayet ediyor gibi gelmesin. Hep diyoruz ya, yürüdüğü yolu bilmek lazım. Evet, önce yürüdüğü yolu bilmek gerekiyor bence. Belki de bugün dünyamızın, geldiğimiz noktanın, geldiğimiz çağın en çok ihtiyaç duyduğu şey daha yüksek sesle konuşmak değil. Değil mi? Birbirimizi biraz daha dikkatle dinlemek ve biraz daha hoşgörü göstermek. Yani artık çok hoşgörü falan demiyorum. Bakın, birazına razıyım. Evet, size katılıyorum. Herkes kendisini ispatlama popülitesini Ay bak okuyamadım Emrah. Popülitesini yükseltme çabasında herkes kral, herkes kraliçe. Evet ya böyle bir şey var. Yani gerçekten de ne kadar çok kral var, kraliçe var. Ne kadar çok diktatör var. Ne kadar çok gerçekten aslında belki de gerçek hayatta hiçbir şey olamayan ama orada gördüğünüz, wow dediğiniz ne kadar çok insan var. Çok enteresan, çok sahte, çok yanlış, çok olmayacak bir şey. Yani gerçekten ben mesela sosyal medyanın aynı zamanda çok komik bir yer olduğunu düşünüyorum. Bazen bazı paylaşımlara çok gülüyorum. Yani paylaşımlara gülüyorum derken öyle şeyler yansıtılıyor ki mesela o insanı ben tanıyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Hikayesini bildiğim insanlar için konuşuyorum bunu. Çok iyi tanıdığım insanlar bunlar. Arka planda yine örnekte hata yapabilirim. Bağışlayın. Hiç kimse üzerine alınmasın. Sizlerle alakası yok bir kere. Sadece aklınızda bir şey oluşsun diye bu örneği veriyorum. Mesela bakıyorsunuz eşiyle birlikte bir fotoğraf paylaşıyor. Kocişimle beraber, aşkımla beraber gün batımını izliyoruz. Arka planda olanları biliyorum ve onu görünce gülüyorum. Ediyor gibi gelmesin kuzum. Bugüne şükür memnunuz biz halimizden. Cezveyi kapıp bir ortak kahve yapalım. Evet, günün konusuna ithafen şunu söylemek istiyorum demiş Emrah. Özgüvenli, cahillik hat safhada. Ve bir not düşmüş. Cahillik eğitim almak, okumak değildir. Kesinlikle değildir. Onlar kitap yüklü eşeklerdir diye bir tanımlama var. Allah'ın tanımlaması. Nice nice üniversite mezunları gördüm. Çevremde de çok oldu. Hatta iki üniversite bitirmiş, üç üniversite bitirmiş. Ama alın karşınıza konuşun. Of! Kendi adıma söylemek istiyorum. Bile isteye empati yapmadığım zamanlar oluyor. Neden mi? Şimdi şurayı ilk bölüme alayım. Bile isteye empati yapmamak. Empati her zaman yapılan bir şey olmamalı zaten. Yani herkese empatiyim. Herkese empati yapıyorum. Ya öyle bir dünya yok ya. Biraz gerçek boyuta gelelim. Niye yani ben onunla empati yapmak istemiyorum zaten. Yani zaten onun yerine geçmek istemiyorum. Zaten bütün düşünceleri bana göre falso. Her şey, hiçbir şey benim kafama uymuyor. Niye empati yapayım? Niye kendim onun yerine koyayım? Koymuyorum ama Emrah, orada bende mesela bir ayrım var. Kendi haline bırakıyorum. Yani demek ki bunu tercih ediyor diyorum. Yani kabalaşmıyorum. Orada kaba bir tavır içine girmiyorum. Orada kaba kaba sözler söylemiyorum. Arkasından ya da yüzüne fark etmez. Ve hemen ikinci bölüme geçiyorum. Cahille cahil olduğunu anlatamazsınız. Evet, burası çok önemli. Kahvemi almaya gitmeden önce demiştim. Kayınvalidemin bir sözüyle karşılaştım. Bundan kaç sene önceydi hatırlamıyorum. Artık 100 yıl geçmiş gibi geliyor bana. Bana bir gün dedi ki cahil dostun olacağına akıllı düşmanın olsun dedi. Önce anlamadım ne demek istediğini. Sonra biraz düşündüm. Tabii gençlik de var o zaman, genciz. Yani hayat tecrübemiz sıfırın sıfır yani. Yeni yeni öğreniyoruz. Sonra arada bir bu cümleyi tekrarlamaya başladı. O zaman beni eleştirdi. Mesela herkese çok iyi davranıyorsun dedi. Olmaz böyle bir şey dedi. Hep bu sözü tekrarladı. Sonra neler neler yaşadım. Gerçekten. Cahil dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Abi strateji biliyor ya akıllı insan. Yani keyifle düşmanlık yapabilir sana. Öbürü çok keyifsiz ya. Yani dostum diyorsun, ağzından çıkanı duymuyor, bir yere gidiyorsun seni mahcup ediyor. Oturmasını bilmiyor, kalkmasını bilmiyor. Arkadaşlar bunlar eğitimle falan değil. Bunlar yani görgü diyeceğim. Oraya da takılacaksınız. Görgü insanoğlunun tabiatında var ya. Öğrenilen bir şey değil. İnsan oturmasını, kalkmasını, konuşmasını bilmez mi? Ya Yani cahillik çok acayip bir şey ya. Vallahi cahillik mümkünse her gün dua ediyorum. Sabah ilk uyandığımda ilk duamı biliyorsunuz. Allah'ım beni bugün iyi insanlarla karşılaştır. Günün ilerleyen bölümlerinde cahillerden uzak tut. Uğraşamam ben onlarla ya. Ve artık çok fazlalar değil mi Emrah?
1: Kuzum, geçeriz hem dünyadan hem de kendimizden. Çay kesmedik, kalk şekersiz kahve yapalım.
0: Evet, bugün günün sözünde şöyle bir cümle vardı. Hoşgörü gururun sustuğu yerde başlar. Tamer'in kendi kaleminden. Tamer'e dedim ki bunu bir açıklar mısın? Yani ben hiç böyle bir bağlam aklıma gelmedi. Gurur ve hoşgörü. Şöyle bir cevap gelmiş. Gurur, inat ve kibirden beslenir. İnat ve kibir. Vay vay vay. Çok iyiydi. Çok gururlu adamdır ya. Bir de iyi kullanılıyor değil mi? Ya gurur kötü bir şey değil bu arada. Ama hep denge, hep denge, hep denge. İnat ve kibirden besleniyorsa bir gurur, orada bir durmak lazım. Abla her zaman ben haklıyım der. Hoşgörü ise anlamaktan başlar. O yüzden hoşgörü gururun sustuğu yerde başlar. Aa. Çok iyi değil miydi? Şarkıda girdim. Valla Zuhal'den bir fotoğraf geldi. Of of maşallah. Yanında elinde kahvesi, yanında ben. Yani öyle hissettim. Hadi Zuhal'cim, alıyorum bir yudum. Afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun demişsin. Alışverişi yaptın geldin. Vallahi maşallah sana. Ve Ferhat, tamam aldım sıraya. Bir isteğimiz daha var. Onun ardından senin isteğine yer vereceğim. Hazırladım. Erdatlı babam Ferhat için yolunuz açık olsun inşallah demiş. Vallahi o şarkının ismi Ferhat, yolda mısınız? Ben seni görünce değişti ritim. Ben de seni görünce yavaşladı film. İçimde deli bir tempo var şimdi. Evet, Ispartalı Ayşe. Fonda ne çalıyor? Farkındasın değil mi? Artık sen bunu ezberlemişsindir. Fırtına Mehmet. Her gün istedi ya. Her gün. Bıkmadı. Gel dedim, ve... Şöyle bir sesli mesaja da dönüş yapalım.
2: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba canım.
2: Soruna cevap vereceğim.
0: Hadi ver.
2: İnsanlar niçin hoşgörülü davranamıyor? Neden? Ya da bunu başaramıyor? En büyük nedeni kıskançlık, çekememezlik. İkinci, kendini beğenmişlik. Üçüncü, bilgi eksikliği, yani kendini geliştirememesi. Ya evet. Da aileyle de olabilir. Bir insan nasıl bir ortamda yetiştiyse öyle daha çok oluyor. Ben buna inanıyorum. Sen bu konuda ne diyorsun onu bilmiyorum. Hoşgörülü ailede yetişen bir insan daha sıcak oluyor. Ama güvensiz, böyle kıskanç ailede yetişen insan biraz daha
0: doğruluk payı var
2: diye düşünüyorum.
0: Değişebilir ama.
2: Oysa ki hoşgörülü olmak daha böyle insana mutluluk veriyor. Ki karşılığında mutluluk buluyorsun. Neden diye sorarsan. Çalıştığım yerde... Mesela ben şu an diyelim oturuyorum kantinde ve kantini temizledim, yerler ıslak diyelim. Çalışanın birisi geldiği zaman bana diyor ki yürüyebilir miyim, hani böyle soruyor. Ben diyorum ki tabii ki de, hiç sorun değil. Ama ben orada suratımı assam, böyle bir tepki göstersem, o kişi bana karşı daha böyle başka bir hoşgörüye geçiyor.
0: Evet.
2: Ya bu biraz karşılıklıdır diye düşünüyorum.
0: Mutsuz oluyor değil mi? Şimdi burada Ayşe'nin fikrinde şurada ayrılıyorum. Ailede, hoşgörülü bir ailede büyüdüyse öyle devam eder. Hoşgörüsü eksik, kusurlu bir ailedeyse devam eder. Bir şey söyleyeyim mi? O zincirin halkasını kırmak size düşüyor. Yani illa öyle devam edecek diye. İnsanoğlu değişiyor arkadaşlar. Gelişiyor. Gelişime açıksa tabii. Kendini geliştirmeyi başarabiliyorsa. Yani o kuyunun içinden çıkabilir. Değişebilir. Her şey değişebilir. Değişmeyen tek şey değişimdir. seni görünce. Bak şarkı bile diyor yani. Ben seni görünce değişti fikrim diyor mesela. Evet, ama diğer konularda haklı olduğu yerler var. İnsan gördüğüyle yaşıyor çoğu zaman. Ama bunun farkına varmak diye bir şey var. Farkına vardığınız şeyi değiştirebiliyorsunuz. Farkındalık çok önemli. O yüzden bu programlarda işte oralara dokunmaya çalışıyorum. Hani programın en başında dedim ya, önce kendinizle bir yüzleşin. Hoşgörüsüz davranışlarınızı bir masaya yatırın. Ama tarafsız bir şekilde. Kendinizi haklı çıkararak değil. Yani oradaki tavrınız ve duruşunuz çok önemli. Orada farkındalık oluşabilir. Farkında olduğunuz şeyi değiştirebilirsiniz. Ve sevgili İsa bizlerle birlikte bir fotoğraf gelmiş. Dur bakayım. Selamun aleyküm. Sesi güzel. Ruha ince gelen. Kişiliği müzelik olması gereken spiker hanım. Bir şey söyleyeceğim İsa. O müzelik olması kısmına kesinlikle katılıyorum. Bazen kendimi öyle düşünüyorum, biliyor musun? Yani artık öyle düşünüyorum. Ama şu bölüm çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Sesi güzel, ruha ince gelen. Çok teşekkürler. Şu an Tirol World'den... Bak okuyamadım. Ya Almancayı da öğrenemiyorum ki. Selamlar, saygılar dilerim. Klagenfurtlu İsa. İsa'cığım teşekkür ederim. Şöyle demiş mesajında, ben mesela artık hiçbir lafa veya sohbete girmiyorum. Sorulmadığım takdirde. Bir kafam ağrımıyor. Birincisi kafam ağrımıyor. İkincisi ne kadar zormuş. Her naneye maydanoz olan insanları farklı görmek. Bana terapi gibi geliyor tecrübe sahibi olmakla. Evet. Ben seni görünce değiştirdim. Bu çok güzel değil mi? Ya niye maydanoz oldun şimdi? Ama bunu öğrenmek de bir süreç İsa. Bunu hemen bilemiyoruz ki, yaşaya yaşaya öğreniyoruz, öyle değil mi? Evet, çok güzel fotoğraflar gelmiş. Klagenfurt'tandır herhalde diye düşünüyorum. Ya da şurada okuyamadığım bir yer vardı, oradandır. Bitmesin, sabah olmasın hiç. Sen yanımda kal yeter, gerisi kolay gelir. Evet, Halil merhaba. Selam. Valla taksici diye yazılmış ama taksici misin? Allah kolaylık versin. Evet, Ferhatlar biraz sonra yola çıkmayı düşünüyorlarmış. Ayaklarımızı denize sokmaya gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Murat abi demiş. Valla gidin sokun ayaklarınızı denize. Ya su çok iyi geliyor çünkü. Strese de çok iyi geliyor. Toprak ve su ikisi muazzam. Emrah'ın mesajına şöyle diyelim o halde. Kral çıplak, ben öyle anladım. Senin de kul tavrın çözüldü hemen. Ve Ayten demiş ki işte orada sorun ablam, değişmiyorlar. Aptal ayağına yatıyorlar ve karşıdaki insanı kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi efendim, karşıdaki insanı kullanmaya çalışıyorlar. Ama şunu hiç unutmayın. Hep söylüyorum programlarda. Siz ne kadarına müsaade ederseniz o kadar arkadaşlar. Siz ne kadarına müsaade ederseniz o kadar. Ve herkese afiyet bal şeker olsun ablam demiş Emine Sultan. Aldım mı yudum? Afiyet olsun. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun. Halil Allah kolaylık versin. Güzel mesafelerin olsun. Bol müşterin olsun. Burada bir mesajımız varmış arkadaşlar. Biraz sonra yer vereceğim. Ama önce Can Demir'i bir dinleteyim. Mehmet'in bir sesli mesajı var. Ama sesli mesajdan önce de bir mesajı var. Dur bir dakika, şöyle yapalım. Hemen şöyle bir şarkının üzerine konuşmayalım.

0: Evet, Fırtına Mehmet, nasıl görmemişim bu mesajı ya? Çok olmuş yazalı. Haklar helal eğlensin. Bazen gerçekten gözümden kaçabiliyor ama gönlümden kaçmıyor, merak etmeyin. Özlem Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Fırtına Mehmet online, teknik ekip görev başında. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Vallahi yaşıyoruz. Bugün Vincent'la birlikte klima takıyoruz. Dün aramız pek iyi değildi ama bugün daha iyiyiz. Bazen böyle şeyler olabilir. İş yerinde ben yedek yöneticiyim. Bu işte ise Vincent yönetici ve bir anlamda işin sahibi sayılır. Yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Beraber başladık ve yıl aldık. Bugün Vincent'ı biraz konuşmaya ikna edebildim. Tam bir Hollanda kafası var. Her şeyi hesaplıyor. Ben de ona sen cimrisin diyorum. Ama çok iyi anlaşıyoruz. Bazen çok inatçı olabiliyor ama bazen de dönüp sen haklıymışsın diyebiliyor. Aşk her zaman vardır. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak demiş ve gülmüş. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Vallahi hakkını helal et. Biraz geç okudum. Yani nasıl gözümden kaçmış, böyle güzel mesajlar aslında kaçmıyor ama insanız ya. Hoş görüyoruz değil mi birbirimizi? Evet, söz sende.
1: Hello Özlem. Hello. You're working again. Hello Özlem.
0: Hello.
1: Good to hear you.
0: Harikasınız ya. Vincent'a buradan sevgiler, selamlar. Hello.

Evet, Emrah da evet kesinlikle kral çıplak. Şimdi kral çıplak tabiri aslında çok enteresan bir tabirdir. Bundan yıllar önce karşıma çıktığında ya ne bu kral çıplak diyorlar, kral çıplak diyorlar. Sonra biraz araştırdım tabii ki. İnsanoğlu öğrenmeye her zaman meyilli. Her şeyi bilmek zorunda da değiliz ayrıca. Efendim gerçekte var olan ama nasıl anlatılır? İnsanların bazen çıkar uğruna, bazen korkudan, bir sürü psikoloji olabilir bunun arkasında, dile getirmediği bir gerçeğe cesaretle söylemek anlamına gelen bir deyim. Yani kral çıplak deyimini gördüğünüz yerde şunu anlıyorsunuz. Birçok insanın söyleyemediğini birisi söylemiş. Efendim masalda iki dolandırıcı imparatora sadece akıllı insanların görebileceği görünmez bir elbise diktikleri söyleniyormuş. Kimse aptal görünmek istemediği için aslında ortada elbise olmadığı söylenemez. Evet. İmparator da çıplak halde halkın önüne çıkmış. Sonunda küçük bir çocuk korkmadan "Ama kral çıplak!" demiş ve herkes gerçeği fark etmiş. Ya çok enteresandır. Benim arşivimde var. Arşivden buldum. Böyle birazcık uğraştım. Şeyi hatırlayamamıştım, o hikayeyi. Evet, iki dolandırıcı imparatora sadece akıllı insanların görebileceği görünmez bir elbise diktiklerini söylemişler. Kimse aptal görünmek istemediği için aslında ortada elbise olmadığında birazcık da kraldan korkarak söyleyememişler. Çok acayip değil mi? Çok güzel değil mi? Vallahi Emrah'a da Tamer'e de teşekkür ediyorum beni bir yerlere götürdükleri için. Şenol'a hoş geldin. Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar Özlem Hanım. Herkese güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederim. Gel dedim, geldim. Evet efendim, iki güzel çalışma. Ben hiç konuşmayacağım, çok konuştum, farkındayım. Düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Ve 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla Can Demir radyolarımızla bizlerle birlikte. Kimin istediğini artık ezberledik. Fırtına Mehmet. Hemen ardından evin radyona açık mı bilmiyorum ama inşallah açıktır. Metin Şentürk, Gülü Susuz Sen, Seni Aşksız Bırakmam diyecek. Hemen ardından buradayım. Ferhat'ın isteği de sırada. Onu biraz bekleteceğim. Ve biraz önce Ayten'den Canımsın sticker'ı geldi. Kimlerin radyosu açık, şu kaçakları bir tespit edelim. Kimler kaçmışlar bir görelim. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilir misiniz?

Evet, kimlerin radyosu açık bir görelim dedik. Ferhat, inşallah dinliyorsundur. İstemiş olduğun çalışmayı aldım sıraya. Ve sevgili Emine Sultan'ın radyosu açık. Sevgili Nazlı'nın radyosu açık. Elaziz'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. İngiltere'den bizi dinleyen Cevat'ın radyosu açık. Sevgili Zuhal'cim, cumartesi günü inşallah yarın Emine Sultan'la görüşeceğim. Unutmadım, merak etme. Bu ara çok yoğun koşturularım oluyor. Programdan sonra sürekli bir yerlere koşturmak durumunda kalıyorum. O yüzden böyle geniş bir zaman ayırmak istedim. Sevgili Zuhal'in radyosu açık, Halil'in radyosu açık. Evet, devam ediyorum. Fırtına Mehmet'in radyosu açık, Erdatlı babamın radyosu açık, Mustafa Çatalkaya dinlemede, evinin radyosu açık, Metin Şentürk'ten almıştım. Zekai Tunca'ya çevirdik çünkü Zekai Tunca'dan istedi. O anda anonsa girmek istemedim. Türk sanat müziği benim de favorimdir. Bir zamanlar böyle amatörce de olsa Türk sanat müziğiyle uğraştım. Musiki gerçekten muazzamdır. Ben de çok severim. Sana da gelsin demişsin, bana da gelmiş oldu. Çok sevdiğim bir eserdir. Birçok sanatçıdan da var arşivimde. O yüzden de çok teşekkür ediyorum sevgili evine. Ve şöyle devam ediyorum. Ferhat'ın radyosu açık, teşekkürlerini iletmiş. Tamer parmak arası yazlık terliklerini göndermiş. Radyosu açık. Ve Yalçın Emine'nin radyosu açık. O zaman Ferhat'ın isteğine yer verelim, sonrasında buradayım. Bir yere ayrılmayın. Muhabbetle devam edeceğiz. Ve hoş

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Evet efendim, isteklerinize de yer verdikten sonra yola devam ediyoruz. Bu arada Arda aramıza katılmış. Ardacığım hoş geldin, sefalar getirdin. Merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum, dinlemedeyim, hoş geldin demişsin. Hoş gördüm, hoş buldum, sen de hoş geldin. İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve bazen bazı konuları konuşurken bu kadar üslupsuzluğun içerisinde, bu kadar üslubunu yitirmiş insanın içerisinde hoşgörüden bahsetmek gerçekten de biraz, bazı kavramlardan bahsetmek, sadece hoşgörü de değil, gerçekten şey geliyor bana, böyle ne bileyim ayağı yere basmayan ütopik bir şeyi konuşuyormuşuz gibi. Yani sanki işte falanca gezegende hayat var, işte oraya yerleşmeye karar verdim, ne dersiniz?

böyle bir soruyu sormak gibi geliyor. Bu kadar abes geliyor ama yine de bütün bunların konuşulması gerektiğini tüm kalbimle inanıyorum. Özellikle bugün günlerden cuma, cuma günleri böyle konulara yer veriyorum ki birazcık yani şöyle bir düşünelim, bir kendimizle yüzleşelim, kendimizi bir masaya yatıralım. Şimdi dedik ki 11. mottomuzdu, hoşgörü kırmadan konuşmanın ve yargılamadan dinlemenin sanatıdır. Ve programın en başında da dedim ki iki ayağı var hoşgörünün, mottoya göre kırmadan konuşmak, yargılamadan dinlemek. Yani buradan dikkat ederseniz şunu çıkarabiliriz. Hoşgörünün iki ayrı, hoşgörülü olabilmek için iki ayrı beceriye sahip olmamız gerekiyor. Beceri diyorum bakın. Birincisi dilimizi yönetebilmek, ikincisi ise zihnimizi yönetebilmek. Ve kırmadan konuşmak sadece doğruyu söylemek değil bence. Doğruyu karşımızdakinin onurunu incitmeden söyleyebilmek. Çünkü insanlar çoğu zaman söylenen sözü değil, o sözün kendilerinde bıraktığı duyguyu hatırlıyorlar. Yargılamadan dinlemekse birazcık daha zor be. Hayli zor. Ne bileyim, beynimiz bir insanı gördüğü ilk anlardan itibaren onu hızla değerlendirmeye eğilimli. Yani aslında beyin yapımızla da alakalı. Psikolojiye baktığımız zaman psikolojide bu durum ilk izlenimlerin ve zihinsel kestirme yollarının kararlarımızı etkilemesiyle açıklanıyormuş. Hani bir söz vardır, ben programlarda ara ara sizlerle buluşturuyorum. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır. Bu tamamen beyin yapımızla alakalı. İşte bu yüzden çoğu zaman karşımızdaki kişi cümlesini daha bitirmeden zihnimizde onun hikayesini yazmaya başlarız. Yani biz yazarız o hikayeyi. Oysa her insanın görünmeyen bir yükü, hep söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim, bilinmeyen bir mücadelesi var. Biz sadece davranışı görürüz, sebebini çoğu zaman ne yazık ki göremeyiz. Belki de değerli yol arkadaşlarım, bugün dünyamızın en büyük ihtiyacı daha çok konuşan insanlar değil, daha özenli konuşan ve daha dikkatli dinleyen insanlar. Neden? Çünkü bazen tek bir kırıcı cümle yıllarca unutulmuyor. Öyle değil mi? Haksız mıyım? Ama içtenlikle, ne bileyim, samimiyetle dinleyen bir kulak hiç beklenmedik bir yarayı iyileştirebiliyor. Ve hoşgörü için şöyle bir cümle kursam yanlış mı olur? Haklı çıkmanın değil, insan kalabilmenin sanatı. Gerçekten. Evren dedi ki, hoşgörü kırmadan konuşmanın, yargılamadan dinlemenin sanatıdır. Bugünkü mottomuz. Mesela gün içinde kaç kişiyi, hikayesini hiç bilmeden yargılıyoruz. Ne bileyim, mesela şu anda alışveriş yapıyor Ferhat. Yol için azık topluyor. Vallahi çerezler, meyveler. Ne ararsınız var, çok güzel görünüyor. Ne bileyim, kasada suratsız davranan görevliyi, trafikte önümüze kıran sürücüyü, mesajımıza geç cevap veren dostumuzu, sessiz kalan eşimizi, derste dalgın görünen öğrenciyi, belki de daha cümlesini bitirmemiş bir insanı. Hemen yargılıyoruz değil mi? Çok çabuk yargılıyoruz ya. Oysa belki o kasadaki görevli sabaha karşı kötü bir haber aldı ve çalışmak zorunda. Ne bileyim, trafikteki sürücü hastaneye yetişmeye çalışıyor belki. Ne bileyim, geç cevap veren dostumuz günlerdir belki zihnini toplayamıyor, çok büyük bir sıkıntısı var. Ne bileyim, sessiz kalan eşimiz konuşacak gücü kendinde bulamıyor belki. Dalgın görünen öğrenci ise gece boyunca belki hasta annesine baktı. Efendim, bunların hepsi gerçek olmak zorunda değil tabii ki, ama gerçek olabilecek ihtimaller değil mi?
Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? İşte hoşgörü bu ihtimalleri unutmamak. Bir de işin başka bir boyutu var. Bazen biz de öfkemizi yanlış kişiden çıkarıyoruz. Bunu çok yapıyoruz. Biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Hiç olmayacak bir insandan biriktirdiğimiz o öfkenin hıncını çıkartıyoruz. Ne bileyim, iş yerinde yaşadığımız bir sıkıntıyı mesela eve taşıyoruz. Sevdiğimiz birine sert bir cümle kuruyoruz. Oysa bir cümle, sadece bir cümle birkaç saniyede söyleniyor. Ama bıraktığı ize bakın bakalım. O iz ne kadar sürüyor? Dün buna benzer bir şeyi çok net yaşadım. Neredeyse bütün geceme, bütün öğleden sonrama, programdan sonrama yansıdı. Oysa ki karşımdaki insan, biliyorum, o kadar eminim ki beni kırmak için söylemedi. Ters bir tarafına denk geldi. Bambaşka bir sıkıntısı vardı ama bütün hırsını benden aldı mesela. Ama bütün birkaç saatimi, bütün gecemi mahvetti diyebilirim. Aslına bakarsanız bu örneği kendimden veriyorum. Bu yüzden lütfen dikkatli olun. Bu konu önemli ve bugün günlerden cuma. Biz bunu ta Ramazan'da konuştuk ve bugün konuşmaya devam ederken bütün bu güzelliklerin alışkanlık haline gelmesini istediğimiz için ve insanlar çoğu zaman ne söylediğimizi değil, kendilerini bize nasıl hissettirdiğimizi hatırlıyorlar. Bunu lütfen unutmayın, sık sık söylüyorum. Yani belki de hoşgörü hayatı kolaylaştıran çok güzel bir erdem. Gerçekten öyle. Ayşe'nin mesajında da vardı. Çok güzel. Çünkü kırmadan konuştuğumuzda bir kalbi korumuyor muyuz? Yargılamadan dinlediğimizde belki de görünmeyen bir yükü hafifletmiyor muyuz? Lütfen unutmayın, tamam mı? Her insanın dışarıdan görünen bir yüzü, bir de kimsenin bilmediği bir hikayesi var. İşte hoşgörü dediğimiz şey burada devreye giriyor. O görünmeyen hikayede, o görünmeyen hikayede iz bırakabilmek.

0: Ay kine vay haline.
1: Evet efendim. Şimdi Emrah mesajında demiş ki, hoşgörü düşündüğün zaman ufak tefek kusurları görme, büyütme, olumlu yönde düşün, hoşgör, pozitif ol anlamı taşıyor bence. Kesinlikle öyle. Yani böyle bir karşımızdakine laf söylemeden önce birazcık bir düşünelim ya. Üslup diyoruz değil mi? Üslup, üslup. Dün Isparta'nın büyük sayfalarından bir tanesinin sahibiyle Instagram üzerinde bir toplantı yaptık akşam üzeri. Mesela onunla da bu konuyu masaya yatırdık. Şimdi Instagram'da biliyorsunuz Isparta'da Hayat diye bir profilimiz var. Isparta'da işte Isparta ile ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Şimdi çapraz paylaşım diye bir şey var. Bilenler bilirler Instagram'da. Mesela Instagram'da Facebook'ta bir sayfaya bağlıysanız çapraz paylaşım yapabiliyorsunuz. Ben daha önce çapraz paylaşımı kapalı tutuyordum. Son birkaç paylaşımda çapraz paylaşımı açtım. Ve Facebook'ta da işte Isparta'nın Sesi isimli sayfada görüntüleme almaya başladı. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Paylaşım aynı paylaşım. Instagram'da da aynı paylaşım, Facebook'ta da. Yorumları oturduk tartıştık. Facebook'taki yorumlar o kadar üslupsuz, o kadar pervasız, o kadar densiz densiz yorumlar. Ya bir köyü tanıtmışım, altı üstü bir köy ya köy. Bunun altına nasıl bu kadar üslupsuz bir yorum yapabilirsin? Ne yazabilirsin ki? Ama Instagram'a baktığınız zaman mesela orada hemen aradaki ayrımı görebiliyorsunuz. Aynı paylaşım ama Instagram yorumlarında bir üslup, bir hikaye, bir anı paylaşımı, bir teşekkür, gayet güzel yorumlarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi düşünsenize, üslup birine bir şey söylerken bana su getir. Ya canım müsait misin, bana bir su getirebilir misin? Bakın ikisi de aynı şeyi söylüyor. İkisinde de aynı talepte bulunuyorsunuz. Ama üsluptaki, üsluplar arası farkı herhalde anlıyorsunuz ya. Anladığınıza eminim. Hepiniz son derece zeki dinleyicilersiniz. Dolayısıyla nerede olursa olun, nerede olursanız olun arkadaşlar. İster sosyal medya. Çünkü sosyal medya dediğiniz alanda da insanlar var. Üslubunuzu kaybetmeyin. Sizi çok sinirlendiren bir paylaşım varsa yapmayın, yorum ve görmeyin. Hatta o paylaşımı engelleyin gitsin. Altına girip küfretmenin bir manası yok. Yani orada hakikaten insan bir duruşu olmalı ya. Bir güzel bir duruşu olmalı. O yüzden de bugün hani hoşgörüyü işlerken bunu da arada mesaj olarak vermek istiyorum. Çok rahatsız oluyorum bu tür mesajlardan. Dolayısıyla özellikle bir emek görüyorsanız ve gerçekten ortada bir emek varsa ya bir teşekkür etmek çok zor bir şey değil. Hoşgörünün içerisinde bunlar var. Hoşgörü çok geniş bir yelpaze. Dolayısıyla lütfen rica ediyorum dikkatli olun. Bir sesli mesajımız var. Sevgili Halil'den gelmiş. Halil, söz sende.
2: Benim diyeceğim tek bir, yani bu konuya şunu söyleyebilirim.
1: Evet.
2: Bazı insanlar var, herkes üzerine almasın. Demek istediğim şu. Bazı insanlara hiçbir şey anlatamıyoruz.
1: Evet.
2: Benim tek bir sözüm var. O da şudur.
1: Nedir?
2: Onlara diyorum ki sen okumuşsun ama hayat okulunu okumamışsın. Arkanı dön, gül, geç, en iyisi.
1: Evet.
2: Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyorum. Arkanı dön, gül, geç, en iyisi. Yani eğer gerçekten karşınızda böyle bu tavırlar varsa çok doğru ya, çok doğru. Evet ya, bir şey söylemenize gerek olmayan insanlar var bir de karşınıza geçmiş. Yani hayatta sen yaşamışsın de, diyorlar ya, feleğin çemberinden 100 kere geçtim. Arkadaş sen bu yolu giderken ben 100 kere geldim ve gittim. O kadar tecrübelidir ki karşınızdaki insan. Bunun yaşla ve cinsiyetle de ilgisi yok. Yaşla ve cinsiyetle ilgisi yok. Altını üstünü çiziyorum. Ya bazı insanlar hayatın içerisinde bin bir türlü tecrübeden geçiyorlar. Ve onlar tecrübeliler. E sen daha bu yolun başındasın. Daha bir kere bile düşmemişsin. Oo, bir de bakıyorsun büyük büyük konuşmalar. Hele bir ya. Dön. Sırtını dön, gül geç. Çok iyiydi be.

0: sesine. Dur bir dakika, burada bir Çelikçim. Burada bir mesajımız daha var.
1: Ablam, şimdi benimki eve geldi. Diyor ki, diyorum sen beni hoş görmüyorsun diyorum. Dedim niye diyor. Dedim diyor ki çanta istiyorum diyorum. O da diyor 250 tane çantam var diyor. 251.yi mi istiyor? Hoş karşılaması için ne yapmam lazım ama abla, ama benim de yok o çantadan, ne yapayım istiyorum.
0: Çok zor bir soru. Vallahi burada Gürcan Bey'den taraf olmak istiyorum. 250 çanta ne ya? O da olmayı versin. Hoşgörüsüzlüğe bak. O Zuhal ya. Ömrümü yedin ya.

Ya bir dakika Gürcan Bey, buradan bir söz söylemek istiyorum. Gürcan Bey, böyle bir konuda hoş görmeyebilirsiniz. Benden size izin. Vallahi bak, Zuhal'i karşıma alarak söylüyorum bunu. Bak, bütün cesaretimle. Kral çıplak. Kraliçe çıplak.

0: Evet, hikayeye geçmeden önce hikayeyi buldum, biraz zor buldum ama buldum. Hikayeye geçmeden önce bir soru soracağım. Sizlerden cevap istiyorum. Atış serbestliğe başlarsanız mesajınıza isim okumuyorum. Kimden geldiğini söylemiyorum ama ben görüyorum. Ben okuduktan sonra mesajınızı diğer programcı arkadaşların görmesini istemiyorsanız silebilirsiniz. Böyle bir özgürlüğünüz var. Çünkü bazı sorulara cevap vermek istemediğinizin farkındayım. Bunun da çok normal, çok doğal sebepleri var. Bunu da anlayabiliyorum. Efendim, şimdi size soruyorum. Son birkaç senedir aklınıza gelen hoşgörüsüz davrandığımın farkındayım. Şu konuda hoşgörüsüz davrandım ya da şu konularda hoşgörüsüz davrandım dediğiniz bazı olayların benimle paylaşmanızı istiyorum. Merak ediyorum, bakayım aklınıza gelecek mi? Genellikle size yapılanlar aklınıza gelir de birisi size hoşgörüsüz davrandıysa mutlaka aklınıza gelir de kendi hoşgörüsüzlükleriniz aklınıza gelir mi? Biraz onu merak ettim. Şimdi gelelim hikayeye. Efendim, hikayeye göre bir gün var. Bak şimdi, herhalde bir gün var ya. Şimdi hikayemizde yaşlı bir bilge var. Ve bir gün yaşlı bir bilge torunuyla birlikte köy meydanında oturuyormuş efendim. Tam o sırada öfkeli bir adam gelmiş yanlarına. Bilge'ye ağır sözler söylemiş, onu küçümsemiş, hakaret etmiş. Meydandaki herkes Bilge'nin nasıl tepki vereceğini merak etmiş. Efendim, ama Bilge, bizim bu Bilge'miz, hepimiz birer Bilge olabiliriz bu arada. Bizim bu Bilge'miz, hikayedeki kahramanımız, sadece sessizce dinlemiş. Adam bütün öfkesini boşalttıktan sonra arkasını dönüp gitmiş. Küçük torun dayanamamış. Dedeciğim, sana onca şey söyledi. Neden hiç cevap vermedin? Bizim kahraman Bilge'nin cevabı çok manidar. Gerçekten de çok manidar. Bilge gülümsemiş ve sormuş torununa. Birisi sana bir hediye uzatsa, sen de kabul etmesen, o hediye kime ait olur? Torun düşünmüş. Elbette o hediyeyi getirene ait olur. Bilge başını sallamış. Öfke de böyledir. İnsan sana öfkesini gönderebilir. Bağırabilir, çağırabilir. Sen onu almak zorunda değilsin. Bir süre sessiz kalmışlar. Sonra bizim Bilge eklemiş. Ama unutma, aynı kural senin sözlerin içinde geçerli. Ağzından çıkan her söz bir başkasının kalbine ulaşmadan önce senin karakterinden geçer. Bu yüzden kırmadan konuş ve bir insanı yargılamadan önce onun neden böyle konuştuğunu anlamaya çalış. Çünkü çoğu zaman insanların sözleri değil, yaşadıkları acılar konuşur. Nasıl? Çok iyiydi değil mi? Tam da böyle Halil'in mesajının üzerine aklıma geldi. İşte değerli dostlar, hoşgörü tam da aslında burada başlıyor. Kırıcı sözlere gerek yok ya. Vallahi onları seçmemek gerekiyor. Yani ne kadar kızarsanız kızın. Gül geç, arkanı dön. Gül geç git. Bak, çok güzel bir slogandı bu. Çok hoşuma gitti. Yani bunu yapabilirsiniz, bunu başarabilirsiniz. Birini kırmaktansa, birine söz söylemektense, birine hakaret etmektense. Ya şimdi siz ona hakaret edince bir şey değişecek mi? Onu bir düşünün. Ya da çok sinirinizi bozdu, kavgaya girdiniz, ağzınızdan böyle abuk subuk şeyler çıktı o sinirle, öfkeyle. Değişecek mi durum? Durumu değiştirebilecek misiniz? Ya da karşıdaki insanın o sözlerini geri yutmasını sağlayabilecek misiniz? Vallahi olan sinir sisteminiz olur. Bence hiç gerek yok. Ya benim sinir sistemim önemli arkadaşlar. Ben sinir sistemime çok özen gösteriyorum. Sinirimi bozacak şeylerden uzak durmaya çalışsam da bazen işte mesela dün akşam eğer birebir evinizi paylaştığınız birisiyle bunu yaşıyorsanız onu yapamıyorsunuz mesela. Gül, geç, git, arkanı dön. Bu olmuyor mesela. İşte aynı hanenin içinde birincil dereceden akrabalarınız, sevdikleriniz, eşiniz, dostunuz, yan yanasınız, bunu yapmakta zorlanıyorsanız susacaksınız ve zamana bırakacaksınız. Ve bakın, tabii bahsettiğim karakterin Batuhan olduğunu anlamayan yoktur zannediyorum. Çünkü ben Batuhan'la evi paylaşıyorum. Batuhan'a hiçbir şey söylemedim ama çok kırıldım ve üzüldüm. Hiçbir şey söylemedim. Evi terk ettim. Bindim arabaya gittim. Yani uzaklaştım. Bu sabah bana bir mesaj geldi. Her şey için çok özür diliyorum. Yani önemli olan orada kavga edebilirdim, bağırabilirdim. Bir sürü şey söyleme hakkına sahiptim ama tercih etmedim. Sinir sisteminizi koruyun arkadaşlar. Benden söylemesi. Şimdi... Evet, mesajları herkes görebiliyor. Bilmiyor muydun? Herkes derken. Şimdi şu anda mesaj yazdığınız hattımız WhatsApp mesaj hattı. Viyana FM'in mesaj hattıdır. Bütün programcılar, eğer o programı da dinliyorsanız, bir üstteki mesajları görebilirler. Bunu bilmeyenler için söylüyorum. Ama mesela bazen bazı yol arkadaşlarım, atıyorum, sadece beni dinliyor. İnşallah hepiniz herkesi dinliyorsunuzdur bu arada. Bütün programcılarımız çok kıymetli. Viyana FM külliyen çok kıymetli. Ama atıyorum sadece Özlem Ayral'ı dinleyenler için bu çok söz konusu değil. Çünkü o zaman onların sayfasına çok fazla düşmediği için. O yüzden hani bunu da bilin de. Programdan mesajlarınızı silebilirsiniz yani. Böyle bir özgürlüğünüz var arkadaşlar. Şimdi Özlem abla, merhaba, nasılsın? Cem, iyiyim, sen nasılsın? İyi yayınlar diliyorum, sesin her zamanki gibi iyi geliyor. Terapi gibi valla. Kolaylıklar diliyorum, Allah'a emanet demiş. Ya işte Allah vergisi, böyle bir emaneti taşıyorum. Allah iyi işlerde iyi insanlarla buluştursun. Hep böyle dua ediyorum. Dolayısıyla sesimi seviyorum ama kendimi de seviyorum ama sizi de seviyorum. Ben hayatı seviyorum.
1: Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

0: Oho, saate şimdi baktım. Yani hiç saate bakmıyorum artık. Yavaş yavaş gitme zamanı, mola vakti deme zamanı gelmiş. Evet, Tekin'in radyosu açık, radyosunu diyorum ya. Of, Özlem Ayral noktasını koymuş. Çok teşekkür ediyorum varlığını hissettirdiği için. Evet efendim, bugün bir mottoyu, 11. mottomuzu konuştuk. Ramazan ayının mottolarıydı. Ama bugün bir kere daha konuştuk. İnşallah alışkanlık haline getiririz. Çünkü bugün hoşgörüden konuşmak gerçekten abesle iştigal etmek gibi bir şey. O kadar hoşgörüsüz, o kadar hoşgörüde aşağılarda bir toplum içindeyiz ki, bir dünya içindeyiz aslında. Ama umut ediyorum, yani hayal ediyorum, bugün biraz kendinize dönüp programdan sonra nerelerde hoşgörüsüzlük yapmışım, nerelerde dinlemeden yargılamışım, nerelerde sorgulamışım, nerelerde üslubumu bozmuşum, nerelerde kırmadan konuşmuşum ya da kırmışım, yani konuşurken kırmışım, acaba bir özür borcum var mı diye düşünmenin tam zamanı diye düşünüyorum. Ve bunu bugün konuştuk, bugün düşündük ama her zamana yaymanın çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Düşünsenize. Hoşgörüsü çok yüksek bir sürü insanla bir arada olduğumuzu. Ay, hayali bile güzel.
1: Aşık olsaydım yıllar geçsin biz aynı kalalım. Seni görüp başkasına.
0: Evet efendim, belki de hayatın bizden beklediği şey insanları değiştirmek değil, uğraşmayın değiştirmeye, onları anlamaya çalışın. Anlayamıyorsanız da koy verin gitsin ya. Çünkü hepimiz kimsenin görmediği savaşlar veriyoruz. Kimi bir kaybın acısını, kimi bir yalnızlığı, kimi de gülümseyerek sakladığı yorgunluğu taşımıyor mu? Şu şarkıyla aranızdan ayrılacağım. Hemen bu şarkının ardından aldım. Birikmiş yorgunluklarım. Şarkının ismi, şarkı da çok güzel. Hepimizin birikmiş yorgunlukları yok mu? Var. Savaşlarımız yok mu? Var. Her birinizin kim bilir nasıl yorgunlukları var? Kim bilir ne savaşlarınız var? Her birinizin nasıl bir hikayesi var? Yani ben düşünüyorum programda, şöyle WhatsApp'ta bugün yazanlara bakıyorum. Her birinizin, merak ediyor muyum? Etmiyorum aslında, edemiyorum. Çünkü hikayeler özeldir ya. Çok da konuşulmamalı bence. Ama olduğunu bilmek var ya. En azından biliyorum. Yani hepinizin hayatında birikmiş yorgunluklarınız, savaşlarınız, mücadeleleriniz, kayıplarınız var. Dolayısıyla bunları bilmek bile hoş görmek için bir sebep değil mi? Geçenlerde ne zamandı bilmiyorum ama epey zaman oluyor. Birisi bana şöyle bir soru sordu. Isparta'da bir arkadaş, yine Isparta'da başka bir arkadaşla ilgili. Çok garipsiyorum böyle soruları. Ya sen onu neden seviyorsun, nasıl seviyorsun, nasıl sevmeyi başardın? Ya nasıl anlaşıyorsunuz siz falan dedi. Çok şaşırdım. Ya seviyorum ben. Herkesi sevmek mümkün değil. Sevmediklerime de yer vermiyorum zaten. Merak etmeyin. Bu bizim elimizde. Tamamen bizim elimizde. Ve kimseyi incitmeye, mesela hayatımdan çıkmasını istediğim biri varsa, ben kavga etmem. Ben bir şey söylemem. Ben yok olurum, toz olurum. Hiç bilmez bile. Çünkü yani açıklama yapmaya gerek yok. Birini hayatınızda istemiyorsanız kavgaya girmeye, mücadele etmeye, ne bileyim üslubunuzu bozmaya, garip garip şeyler yapmaya, kendi sinir sisteminizle oynamaya hiç gerek yok. Programın en başında ne dedim? 3 günlük dünya dedim. Bakın, bugün varız, yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Birkaç saniye sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Geldik gidiyoruz işte, bir yolcuyuz. Bir nefes al, bir nefes ver arasında yaşıyoruz. Ne gerek var? Ne gerek var? Oturun bir düşünün programdan sonra. Efendim, işte bu yüzden tüm bunlardan sebep, bir kalbi kırmadan konuşun. Bir hikayeyi bilmeden yargılamayın. Çünkü bir gün siz de, sizi dinleyen bir kulağa, bir kalbe ve sizi yargılamadan anlayan bir yüreğe ihtiyaç duyacaksınız. İşte o gün anlayacaksınız belki de. Hoşgörü başkalarına verdiğiniz bir hediye değil, insanlığımızı korumanın en güzel yolu. Benden bu kadar. Efendim, pazartesi günü Allah'tan bir keder mani, hastalık, ölüm vesaire olmazsa yine yeniden bu güzel frekansla ve siz güzel insanlarla birlikte olabilmek adına hayal kuruyorum, umut ediyorum. Vaktim yeterse, ömrüm müsaade ederse aynı saatte bu kavşakta buluşalım, anlaşalım, sözleşelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. Sizin kadar güzel insanlarla buluşmamı sağladıkları için demeyeceğim, destek oldukları için sağlayan Viyana FM. Radyoma teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki biz bu kavşakta bir arada olmayı başarabiliyoruz. Sponsorlarımıza özen gösterin rica ediyorum ve Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Hemen bir yudum daha Pindrinks alabilirim. Programa başlarken bir yudum almıştım. Aa, bitirmişim bardağı. %100 yerli içeceğimiz, sıfır şeker diyoruz, katkısız diyoruz. Sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de, ulusal içeceğimiz Pindrinks'e de teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi Ayten'cim sözümü kasıtlı bile isteye unutuyorum dermişim. Tamam, döneceğim sana. Ve Ateş Serbest diye bir mesajımız var. Ablacığım, sana buradan bir şey anlatmak istiyorum. Bazen insan ne yaşadığını, neler çektiğini, her bir şeyi anlatsa bile karşıdaki insan onu kendine çevirip başka türlü anlayıp daha sonra ya beni kıskanıyor, ya beni kıskanıyor, ya işte ya ben böyleyim, yapacak bir şey yok diyen arkadaşlar, eş, dost, herkes olabiliyor. Yani hatta anlattıklarınla seni bir zaman geliyor vuruyorlar. Ben ona bel altı vurması diyorum. Çok iyi anlıyorum. O yüzden özelinizi anlatmayın arkadaşlar. Mahrem dediğimiz şey sadece, çok özür diliyorum, yatak odası değil. Mahrem dediğimiz şey özel hayatınız. Özel hayatınız size kalsın. Mümkünse anlatmayın. Adı üstünde ya, special, özel. O yüzden demiş Atış Serbest sahibi, yol arkadaşım. İşte o yüzden aslına bakarsan kimseye hiçbir şey anlatmayacaksın. Kimseden de hoşgörü beklemeyeceksin. Bu hayatta hoşgörü bence hiç yok. Oo, buraya katılmıyorum. Aa, yok yok yok yok yok. Bu son cümlene katılmıyorum. Katılmam, mümkün değil. Mümkün değil. Bak, vaktim olsaydı üzerine epey bir cümle kurardım. Hayır, bir daha düşün. Bugün anlattıklarımı bir kere daha düşün. Ama şu söylediklerine katılıyorum. Sevgili Menekşe, el sallıyorum. Geldin ama ben gidiyorum.

0: Evet Fırtına Mehmet, teşekkürlerini iletmiş, sana güzel bir hafta sonu diliyorum, görüşmek dileğiyle, hoşça kal demiş. Teşekkür ediyorum, hoşça kal. Sesine yüreğine sağlık ablacığım. Dinleyen herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, hoşgörülü ve güzel bir hayat diliyorum. Buradan Emine bacıma sesleniyorum. Onu çok özledim, çok seviyorum. Son parça ona gelsin. Gelsin canım benim. Ve sevgili...
1: Kapı açamadım yarın
0: Yalçın Emine, hiç sessiz sakin dinliyorsun. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama varsın, varlığın yeter. Varlığınızı hissettirin, yeterli. Efendim güzel bir hafta sonu, güzel akşamlar, güzel sabahlar hepimizin olsun. Pazartesi günü görüşmek umuduyla program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Ben hepinize en güvendiğim makama, en sevdiğim makama Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden nefesine yüreğine sağlık can ablam demiş Arda. Ardacığım çok öpüyorum seni, teşekkür ediyorum. Evet, şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bu da kapanış şarkımız olsun. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi davranın.

0: buluşuruz yine.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Viyana'daki gayrimenkuller ilgi görüyor. Avusturya gayrimenkuller piyasası yeniden canlanmaya başladı. Son verilere göre 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyar euroluk gayrimenkul yatırımı gerçekleşti. Yatırım hacminin yarısından fazlasını uluslararası yatırımcılar oluşturdu. Viyana'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde anma programı gerçekleştirildi. Programa çok sayıda davetli katılırken 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı ve Milli Birlik vurgusu yapıldı. Ev başı 600 euro destek verilecek. Avusturya'da ev başına akıllı enerji yönetim sistemi kurulumu için 600 euroya kadar devlet desteği verilecek. Destek kapsamında güneş enerjisi sistemleri, batarya ve depolama üniteleri ve ısı pompalarıyla uyumlu akıllı enerji yönetim çözümleri yer alıyor. Program için 4,9 milyon avroluk bütçe ayrılırken destekten işletmeler ve belediyeler de yararlanabilecek. Evsiz kadınlar için destek merkezi açıldı. Viyana'da evsiz veya evsiz kalma riski taşıyan kadınlara yönelik yeni bir destek merkezi hizmete girdi. 16. bölgede açılan destek merkezi yalnızca kadınlara hizmet verecek ve toplam 56 kişilik konaklama kapasitesine sahip olacak. Hamile işçiyi işten çıkardığı 9.000 euro tazminat ödeyecek. Vorarlberg eyaletinde hamile olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan bir kadın, işçi odasının desteğiyle açtığı davayı kazandı. İşveren haksız fesih nedeniyle yaklaşık 9.000 euro tazminat ödemek zorunda kaldı. Avusturya'da hamile çalışanlar yasal koruma altında bulunuyor. Avusturya'da ölüm nedenleri açıklandı. Avusturya'da 2025 yılında 87.902 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin %33,4'üne kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, %29,9'una ise kanser neden oldu. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık %59'unu 80 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. 10-39 yaş grubunda ise intihar, kanser ve trafik kazaları başlıca ölüm nedenleri arasında yer aldı. Sahte estetik doktoru hakim karşısına çıkıyor. Viyana'da kendisini estetik doktoru olarak tanıtarak ruhsatsız işlemler yaptığı öne sürülen 45 yaşındaki bir kadın 23 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Davada 89 kişinin mağdur olduğu ve yaklaşık 300 bin euroluk zararın oluştuğu iddia ediliyor. Savcılık sanık hakkında çok sayıda ağır suçlama yöneltiyor. Tirol'de Türk kökenli polis hayatını kaybetti. Tirol Eyaleti Polis Teşkilatı'nda görev yapan Türk kökenli polis memuru Esengül İnce Bingöl, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen talihsiz bir dağ kazasında hayatını kaybetti. Acı haber ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Avusturya'da yağmur ve serin hava geliyor. Meteoroloji verilerine göre Avusturya genelinde sıcak hava yerini yağışlı ve daha serin günlere bırakıyor. Hafta sonundan itibaren birçok bölgede sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalar beklenirken yeni haftada ülke genelinde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 21, gündüzse 32 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra ise aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Dünya Kupası hafta sonu sona eriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin pazar günü kozlarını paylaşacak. Üçüncülük maçında ise cumartesi günü Fransa ile İngiltere karşılaşacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
3: Viyana FM Haberleri. Viyana FM Haberleri.

0: Özcan. Akif Özcan.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan'lısınız. Güzel bir çalışmayla başlattık programı. Haftanın kapanış yayınında sizlerleyiz cuma akşamında. Hepinize hayırlı cumalar ve şimdiden de iyi hafta sonları. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Baran Mengüç'le başlattık programı. Kıyamam isimli güzel çalışmasını hep birlikte dinledik. Şimdi Sibel Can ve APO düeti Kıyamam'la programımız devam edecek. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM'in WhatsApp hattıdır. İstek ve mesajlarınızı WhatsApp üzerinden tabii ki bekliyorum. Ayrıca Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajları oradan da gönderebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Harika bir çalışma, Fethah Can ve Delirme Senfonik Live performansıyla kulaklarınızda olduğu eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda sevgili dinleyiciler. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. O güzel mesajlarınız bana ulaşmaya devam ediyor. Her biri için çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. İyi ki varsınız. Yazın gönderin. Güne, haftaya, yıla ve hayata dair paylaşmak istediğiniz her ne varsa gönderebilirsiniz. Onları ben keyifle okurum. Birbirimizle böyle paylaşacağımız önemli şeyler vardır. Üzücü veya mutlu edici şeyler vardır. Gelin bunları paylaşalım. Çünkü üzüntüler varsa paylaştıkça onları azaltırız. Mutluluklar ve güzel şeyler varsa paylaştıkça çoğaltırız diye düşünüyoruz. Ama tabii mutluluklarımız üzüntülerimizden çok daha fazla olsun. Dileklerimizi de bu güzel cuma gününde iletmiş olalım. Dualarımızın da kabulüyle beraber inşallah. +43 660 130 1979'dan Viyana FM'e Akif Özcan'a ulaşabilirsiniz. Sabri Salih İsveç Malmö. Selam, saygılar, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Çok teşekkür ediyorum Sabri Baba. Ben de sana hayırlı cumalar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Kolaylıklar. Patronum Mehmet ve arkadaşım Nimoni. Hizmetteyiz diyor. Selamlar o zaman hem arkadaşın Nimoni'ye hem patronunuz sevgili Mehmet Bey'e selamlarımızı gönderelim. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Gülen yüzünüz hiç solmasın. İşleriniz bereketli olsun. Güzel şarkılar size de armağan olsun. Hatice Hanım, iyi akşamlar. Akif Bey, Salzburg'dan sevgiler gönderiyorum ve ben de bir şarkı rica ediyorum eğer çalarsanız. Çok mutlu olurum demiş. Ne demek? Sıla Şahin Samet kardeşlerden Seninle Başlar şarkısı mümkünse diyor ve iyi yayınlar dilekleriyle mesajını noktalıyor. İyi ki varsınız. Gelecek az sonra. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selam, saygılar diyor. Kim diyor? Sevgili Murat Erdatlı. Eyvallah. Yardır Murat. Nasılsın abi? Her şey yolunda mı? Direksiyon başında mısın? Bol kazançlar, kolaylıklar ve iyi yolculuklar diliyorum. Sana ve tabii ki kıymetli eşin Emine Erdatlı'ya da bütün güzel şarkıları armağan olarak göndermiş olalım. Sıla Şahin, Samet kardeşlerle devam edecek program. Viyana FM'de Akif Özcan yayında Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla.

İyi akşamlar bir kez daha. Her birinize sevgiler, selamlar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Sıla Şahin ve Samet Kardeşler düeti istenmişti. Hemen göndermiştim o şarkıyı. Sırada Emircan İrek var. Aklım Varsa isimli güzel şarkısıyla dinleyeceğiz kendisini. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar müdürüm. Nasılsın? Yoğundum bayağı. Yayınlara da katılamıyorum demiş. Canı sağ olsun. Valla gayet iyiyiz. Seni gördük, daha iyi olduk. Umarım sen de iyisindir. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam ve hafta sonu diliyorum demiş. Sevgili Bedia göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bedia. Her şey gönlünce olsun. Güzel bir akşam ve keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Emircan İrek'ten çaldığımız bu güzel şarkıyı sana da hediye ediyoruz.

0: Latif Özcan.
1: Ebru Gündeş kulaklarınızda olduğu için Çingenem isimli güzel çalışmasıyla efsane bir çalışma, biliyorsunuz zaten. Her dönem bu güzel şarkıyı dinliyoruz. Dilek Hanım bizimle. Selamlar, sizi sessiz dinliyorum. Kulağım sizde. Mehmet Acıoğlu, ihtiyacım var şarkısını rica ediyorum mümkünse diyor. Sabah başladım diyor. Ev işiyle mola yapa yapa hala işin içinden çıkamadım diyor. Camdı, kapıydı, sil sil bitmiyor. Şimdi diyor kağıt kürek dosya yerine konacak demiş. Çok iyi geliyorsunuz demiş. Ne kadar güzel. Kolaylıklar diliyorum. Süpersiniz. Bir yandan ev işleriyle uğraşırken bir yandan da bize kulak veriyorsunuz. İyi ki varsınız diyorum ben de sizlere. Sağ olun, var olun. Hep de bizimle olun.

güzel çalışmasıyla Sen Var Ya dedi. Biz de sizlere armağan olarak gönderdik. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarla sizleri de programımıza davet ediyoruz efendim. Evet, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız sevgili dostlarım. Artı 43 660 130 1979'dan da o güzel mesaj ve isteklerinizle tabii ki sizleri davet ediyorum. Bir kez de Almanya'ya Dilek Hanım'a, tüm ev hanımlarına, evde bir yandan iş yapıp bir yandan da bize kulak veren hanımefendilere de ayrıca kolaylıklar diliyorum. Yıldız Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar, şimdiden güzel bir hafta sonumuz olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun Yıldız Hanımcığım. Biz de size iyi bir akşam ve keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sırada Manifest var, Toz Pembe.

Toz Pembe ve Manifest kulaklarınızdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Mabel Matiz ve Umrum Dışı ile programımız devam edecek. Findrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Viyana FM'i Instagram'da da takip edebiliyorsunuz biliyorsunuz. Ve takip ettiğinizde hem radyomuzdan hem müzik dünyasından hem Viyana'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den, dünyadan haberleri de takip edebiliyorsunuz. Vorarlberg eyaletinde hamile olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan bir kadın işçi odasının desteğiyle açtığı davayı kazanmış efendim. İşveren haksız fesih nedeniyle yaklaşık 9 bin euro tazminat ödemek zorunda kaldı. Avusturya'da hamile çalışanlar yasal koruma altında bulunuyor. İyi olmuş tabii. Ne o kadını cezalandırır gibi de hamileyken. Çok ayıp. Valla kuralsız davranan herkes bedelini öder, er ya da geç. Bir söz var ya, normal insani davranışlarda da birbirimize bazı şeyler yaparız ve sonra bir söz gelir. Deriz ki yarına kalır ama yanına kalmaz. Hiç merak etmeyin.

Emircan. Jandarmalar gelene kadar Emircan İğrek kulaklarınızda oldu bu güzel keyifli çalışmasıyla. Harika şarkılarla devam. Merhaba, iyi yayınlar. Özlenilmiş bir radyo yayını. Bütün gün dinliyorum ama hep yeni nesil şarkıcılar nostaljikle dinleyelim. İyi akşamlar diyor dinleyicimiz. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İsminizi yazmamışsınız ama canı sağ olsun, siz kendinizi biliyorsunuz. 18.01 ile bitiyor telefon numarasının sonu. Kıymetli dinleyicimize de selamlar. Madem nostalji istiyorsunuz, birazdan sizin için

Akif Özcan. Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'ısınız. Eskiler yeniler ama daima yenilerle devam ediyoruz. En son mesajını gönderen dinleyicimiz ismini yazmamıştı. Bir nostalji de yapalım demişti. Aslında çalıyoruz ama belki size denk gelmedi. Şimdi özellikle size çalıyorum. Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Boş vermişim dünyaya. Viyana FM'de sizlerle olacak. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan bu haftanın kapanış yayınıyla canlı yayında sizlerle olmaya devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarınızla bekliyorum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Viyana FM'desiniz. Harika Şarkılar Eşliği'nde programımız devam ediyor. Yine güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Baran Mengüç ve Cilvelim radyonuzda oldu. Şimdi ise Tekir'le devam edeceğiz. Sen Oyna Gülüm isimli güzel şarkısına kulak vereceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyorum. İyi akşamlar.

Dillere düşeceğiz seninle ve Gülşen kulaklarınızda oldu. Programımızın ikinci saatindeyiz. Herkese iyi akşamlar ve iyi eğlenceler ve tabii ki iyi hafta sonları dileklerimizi iletmiş olalım. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Cengiz Bey, iyi akşamlar. Biz de buradayız diyor. 20. Viyana'dan selamlar. Akif Bey, çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. İhtimal şarkısını istiyoruz demiş. Karma 6'dan. Canım kızlarım Buseme ve İrem'ime gelsin demiş.

0: Akif Özcan.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı efendim, geride bıraktık. Kimden geldi? Karmaltı'dan İhtimal şarkısı sizlerle buluştu. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Bu arada efendim Süper Lig yanaşıyor Türkiye'de ve tarih yanaştıkça da hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor. Şu dakikalarda da Ümraniye Spor Galatasaray'ı ağırlıyor kendi stadında ve maçın 6. dakikası, durum 0-0, berabere devam ediyor. Her iki takıma da bu hazırlık maçında başarı dileklerimizi iletmiş olalım. Transferler bir yandan açıklanmaya devam ediyor takımlarda. Beşiktaş'ta da yine dün bir transfer açıklanması olmuştu. Hatta statta da bununla ilgili efendim bir transferin gelişiyle ilgili yani bir kutlama yapılmıştı taraftara açık bir şekilde. Beşiktaş için de yeni transferi hayırlı uğurlu olsun diyelim sevgili dinleyiciler. Evet, peki programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ara ara bu Galatasaray'ın hazırlık maçına da bir bakacağım. Ümraniye Spor'la oynanıyor. Dediğim gibi 0-0 devam ediyor şimdilik. Evet, +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz tabii ki. Sevgili Burak kardeşim, iyi yayınlar abi. Canım aşkıma, Elif'ime bir şarkı rica ediyorum, çalarsan sevinirim diyor. Tabii ki çalarım güzel kardeşim. Her iki durumda Soner Sarıkabadayı'dan mümkünse demiş. Harikasın. Önce bir Dodo Esinkaya Olmadı şarkımız geliyor. Ardından da senin isteğin Soner Sarıkabadayı'dan gelecek. Hepinize iyi akşamlar.
2: Yanar durur kalbim senden, vazgeçer miyim benden?

0: Her iki durumda ve Soner Sarıkabadayı kulaklarınızda oldu. Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lasınız. Hepinize mutlu akşamlar, iyi eğlenceler dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım sevgili dinleyiciler. Bu arada hazırlık maçında Ümraniyespor Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Dakika 12'de sevgili dinleyiciler, güzel de bir gol oldu. Bir orta açıldı ve kafayı vurdu oyuncu. Şu anda kimin gol attığını göremiyorum. Bir de tabii formalarda da isimler yazmıyor bu hazırlık maçlarında. Ne Ümraniye'de ne Galatasaray'da. Dolayısıyla ama güzel bir gol olduğunu söyleyebilirim. Yani bir Galatasaraylı olarak üzgünüm ama hazırlık maçı diye şu anda kendimi teselli ediyorum. Yani orta geldi, kafa pası geldi. Öndeki oyuncuya, 37 numaralı oyuncu pasını verdi ve yani kafayla atılan pasa o da yine kafayla yanıt verdi ve golü buldu sevgili dinleyiciler. Ümraniyespor Galatasaray karşısında hazırlık maçında 1-0 öne geçti 12. dakikada gelen bu golle. Evet, artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de bekliyoruz. Nurgül Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Akif Bey. Biz de buradayız. Mela Bedel'den Hadi Yallah şarkısını rica ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Hemen bu güzel şarkıyı da dinleteceğiz. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğiniz Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Hadi bakalım.
1: Akif Özcan.

Birbirinden güzel şarkılar Viyana FM'de arka arkaya ulaşmaya devam ediyor. Güzel mesaj istekleriniz de geliyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili Hakan, abicimi yayınlar. Ben de sendeyim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Melek Mosso, yaşamak dedikleri çalarsan sevinirim. Herkese iyi akşamlar demiş. Canım benim, çok sağ ol, az sonra gelecek.

Dirty First Jam. Dirty First Jam. Pioner.

Sefo'dan dinledik efendim. Yine seni severdim kulaklarınızda oldu. Bu arada Galatasaray Ümraniye karşısında beraberlik golünü buldu. 1-1 oldu durum. Ümraniye 1, Galatasaray 1 hazırlık maçı devam ediyor. Genç oyuncu attı golü Galatasaray'da. Ve Icardi'yi Galatasaray biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Icardi ile vedalaştı. Galatasaraylı olarak ben de Icardi'ye Galatasaray'ımıza kattıkları için çok çok kutluyorum ve tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Yolu her daim açık olsun. Her zaman bir Galatasaray efsanesi olarak anılacak tabii ki. Efendim, Galatasaray'da genç golcüsüyle golü buldu ve Icardi'nin gol sevincini yaptı. O da Icardi'ye aslında bir nevi hem vefasını hem de hoşça kalını bu şekilde yapmış oldu. Kutluyoruz genç oyuncumuzu. Devam.

Drinks ve Mega Gastro katkılarıyla Şengül Hanım da bizimle. Selamlar, güzel bir gece diliyorum. Sevgiler, saygılar demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de size güzel bir gece ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Evet, Ada Yüzgeç Galatasaray'ın hazırlık maçında beraberlik golü atan isim oldu. Sevgili Ada'yı tebrik ediyoruz. Icardi sevinciyle gol sonrası mutluluğunu paylaştı. Nice nice başarıları olsun inşallah. Tabii ben her iki takıma da hazırlık maçında başarılar diliyorum. Tabii ki Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı ayrıca destekliyorum ama takımlarımızın her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Yayında her zaman objektif olmaya çalışıyorum ama gönlümde yatan aslan olduğunu da her zaman ifade ediyorum tabii ki. Bu bir hazırlık maçı. Her iki takım da lige hazırlanıyor. Umarız güzel olur ve dediğim anda Galatasaray şimdi de Kazımcan Karataş'ın attığı golle 2-1 öne geçiyor. Kazımcan da biliyorsunuz Galatasaray'ın önemli futbolcularından, genç yeteneklerindendi. Bir ara bir kiralık başka bir takıma gitti. Tekrar Galatasaray'a, evine döndü. Ve şimdi de hazırlık maçında ikinci golün sahibi oldu. Ümraniye 1, Galatasaray 2 hazırlık maçı devam ediyor. Tam şakıma uygun.

0: Harika şarkılarla devam. Hande Ünsal ve Mazi'ydi geride bıraktığımız isim. Şimdi Baran Mengüç ve Selin'den dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Sana isimli bu güzel şarkıya kulak verdikten sonra artık bu akşam ve haftayı yavaş yavaş kapatacağız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda son mesaj ve istekleri WhatsApp hattımızdan bekliyorum. Artı 43 660 130 19 79'dan Hasan Bey, Graz'a selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar buradayız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Derya Uluğ'dan bir şarkı rica etmişler. Veda etmeden çalacağım.
1: Akif Özcan.

Evet, Derya Ulu isteği de vardı. Bu güzel şarkıyı da gönderdik ve artık geldik bu akşamın ve bu haftanın sonuna. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Akşamınız, geceniz ve hafta sonunuz güzel olsun inşallah. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Değerli sponsorlarıma, Hindrinks'e ve Mega Gastro'ya da katkıları için çok çok teşekkürler. Pazartesi akşamı yeniden hafta sonunu güzel geçirdikten sonra pazartesi akşamında da yeniden sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de. Kapanış şarkımız Aydın Kurtoğlu'ndan geliyor. Sonundayız yolun. Ardından haberler, sonra Melih yayında. Hoşçakalın.

0: Party First Jam.
1: Beyond FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Viyana'daki gayrimenkuller ilgi görüyor. Avusturya gayrimenkuller piyasası yeniden canlanmaya başladı. Son verilere göre 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyar euroluk gayrimenkul yatırımı gerçekleşti. Yatırım hacminin yarısından fazlasını uluslararası yatırımcılar oluşturdu. Viyana'da 15 Temmuz Anma Programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde anma programı gerçekleştirildi. Programa çok sayıda davetli katılırken 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı ve milli birlik vurgusu yapıldı. Ev başı 600 euro destek verilecek. Avusturya'da ev başına akıllı enerji yönetim sistemi kurulumu için 600 euroya kadar devlet desteği verilecek. Destek kapsamında güneş enerjisi sistemleri, batarya ve depolama üniteleri ve ısı pompalarıyla uyumlu akıllı enerji yönetim çözümleri yer alıyor. Program için 4,9 milyon avroluk bütçe ayrılırken destekten işletmeler ve belediyeler de yararlanabilecek. Evsiz kadınlar için destek merkezi açıldı. Viyana'da evsiz veya evsiz kalma riski taşıyan kadınlara yönelik yeni bir destek merkezi hizmete girdi. 16. bölgede açılan destek merkezi yalnızca kadınlara hizmet verecek ve toplam 56 kişilik konaklama kapasitesine sahip olacak. Hamile işçiyi işten çıkardığı 9.000 euro tazminat ödeyecek. Vorarlberg eyaletinde hamile olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan bir kadın, işçi odasının desteğiyle açtığı davayı kazandı. İşveren haksız fesih nedeniyle yaklaşık 9.000 euro tazminat ödemek zorunda kaldı. Avusturya'da hamile çalışanlar yasal koruma altında bulunuyor. Avusturya'da ölüm nedenleri açıklandı. Avusturya'da 2025 yılında 87.902 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin %33,4'üne kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, %29,9'una ise kanser neden oldu. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık %59'unu 80 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. 10-39 yaş grubunda ise intihar, kanser ve trafik kazaları başlıca ölüm nedenleri arasında yer aldı. Sahte estetik doktoru hakim karşısına çıkıyor. Viyana'da kendisini estetik doktoru olarak tanıtarak ruhsatsız işlemler yaptığı öne sürülen 45 yaşındaki bir kadın 23 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Davada 89 kişinin mağdur olduğu ve yaklaşık 300 bin euroluk zararın oluştuğu iddia ediliyor. Savcılık sanık hakkında çok sayıda ağır suçlama yöneltiyor. Tirol'de Türk kökenli polis hayatını kaybetti. Tirol Eyaleti Polis Teşkilatı'nda görev yapan Türk kökenli polis memuru Esengül İnce Bingöl, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen talihsiz bir dağ kazasında hayatını kaybetti. Acı haber ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Avusturya'da yağmur ve serin hava geliyor. Meteoroloji verilerine göre Avusturya genelinde sıcak hava yerini yağışlı ve daha serin günlere bırakıyor. Hafta sonundan itibaren birçok bölgede sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalar beklenirken yeni haftada ülke genelinde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 21, gündüzse 32 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra ise aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Dünya Kupası hafta sonu sona eriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin pazar günü kozlarını paylaşacak. Üçüncülük maçında ise cumartesi günü Fransa ile İngiltere karşılaşacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.09 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Efendim, hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da şükür ki sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasından bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, ister yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu akşam programımızın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Ve programın startını veriyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik ve gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu akşam nelerin ortaya çıkacağını ayrı bir merak eden taraftayım. Bu akşam için sizlere "Ben sadece şaka yaptım" sözü gerçekten geçerli bir savunma mıdır? Neden diye sorduk. "Ben sadece şaka yaptım" sözü gerçekten geçerli bir savunma mıdır? Neden dedik? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Ama onlara geçmeden önce güzel bir çalışmayla daha devam edelim istiyorum. Yine hayatın içinden bir şeyler sormaya çalıştık. En çok duyduğumuz sözlerden bir tanesidir. "Ben sadece şaka yaptım." Bakalım kime ne kadar inandırıcı gelmiş? Kim neden bu söze ikna olmamış? Emir Ayar bizlerle birlikte olacak. Genç kardeşlerimizden bir tanesi. Ben kendisini, belki dinleyenleriniz vardır, Mustafa Sandal için düzenlenen Saygı Bir gecesindeki seslendirmiş olduğu performansla tanıdım. Ve bence gayet başarılı kendisi. Umarım kısa sürede daha güzel yerlerde olur. İşin güzel tarafı, kendi şarkılarını besteleyip söylüyor. Bu da onlardan bir tanesi. "Değmezmişsin" diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Emir Ayar kulaklarımızdaydı. Değmezmişsin dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Oradan gelen mesajlar her zaman önceliğimiz. Bunu her zaman söylüyorum. Ve hemen şöyle onlardan bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Yıldız bizlere kulak veriyor, iyi geceler, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Murat abimiz bizleri dinlemekte. Selam kardeşim. İyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Kendisine ve Erdatlı ailesine bizler de saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Dinçer, abilerin gülü. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Muhtemelen senden büyüğüm ama bazen söylediklerin o kadar yerinde oluyor ki, sana saygım her programda biraz daha artıyor demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, ne mutlu bize. Soruya cevap olarak da ben sadece şaka yaptım sözü bence suyun yaylangacından geçmektir. Kendi paçanı kurtarmaya bakarsın. Karşıdakinin gönlü olmuş olmamış çok da önemli değildir. Baktın işin içinden çıkamıyorsun. Karşıdakiyle bağları koparırsın. Ben kendimi biliyorum deyip geçersin demiş. Bu da çok garip değil mi? Ben kendimi biliyorum. Tamam. Yaptığın hareketin öncesinde ben de seni biliyordum. Yine biliyorum ve belki de sana yakıştıramadığım için diyorum ki ya bunu keşke böyle yapmasaydın. Onun üzerine kalkıp da ya ben işte şaka yaptım deyip de ikna edemediğin zaman işte ben kendimi biliyorum demek, hani sen çok da umurumda değilsin, ben bir şey söylemeyeyim, beni kötü bilme, ben buyum, işine gelmiyorsa git demektir. Ki bu aslında tuhaf bir şeydir ya, yani İlla gönül ilişkisinde değil, bence her türlü insan ilişkisinde zaman zaman fedakarlık yapılmalıdır. Her iki taraf açısından da. Yani biri rahatsız olduysa bir özür dilemekle dilin aşınmaz baba yani. Ya da ne bileyim, arkadaşın olsun kim olursa olsun, baktın canın sıkkın, aman herkesin kendi hayatı deyip geçmek yerine en azından bir güzel söz söylemekle dünya başına yıkılmaz baba yani. Biz bunlardan çok uzaklaştık. İstisnai durumlar haricinde söylüyorum. Çünkü bazı konularda kendimizi uzak tutmak için gerçekten haklı sebeplerimiz var. Olmadık şeyler yaşıyoruz. Dünya üzerinde olmadık bir şey kalmadı. Olmayacak bir şey de kalmadı. Dolayısıyla tabii ki de biraz çekimserlik var. Ama bu demek değildir ki insanlığımızı unutalım her şeyden. İşte ben şaka yapmıştım, ben kendimi biliyorum deyip sıyrılalım. Ya sen birine değer veriyorsan, senin, özür dilerim, onun sana değer verdiğine bir şekilde ikna olduysan baba, ya biraz olsun, ya bu da böyle olmasaydı deme lüksün olacak o adam üzerinde ya. Ben bunu bilir bunu söylerim. Yanlış yaptığı zaman
söyleyebilme lüksün olacak. Beni yanlış anlar mı? Dostluğundan da olur muyum diye düşünmeyeceksin. Ki gerekiyorsa da olacaksın zaten. Ortada bir yanlış varsa, buna susarsan gün gelir sen de o yanlışa ortak olursun. En iyi ihtimalle yaptığı yanlış bir gün bir yerde karşıdaki kişinin karşısına çıkar. Gelir sana anlatır, sen de olayın diğer muhatabına hak verirsin. Ben sen tanıdığında da böyleydim, niye dur demedin o zaman der. Haklıyken haksız duruma düşersin. En azından onun gözünde. Tuhaf, ben yaşanmasından korkarım böyle şeylerin. Eskitilmiş yaz gelecek. Yak gel diyelim, ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola sevgili Talat Çakıcı, benim deyimimle Talat dedem şu anda bizlere kulak veriyor. Uzunca bir aradan sonra hem de. İyi yayınlar, iyi akşamlar Melih Bey. Uzun zaman oldu, özlemişim Viyana FM'i. Bari bir bahaneyle gireyim. Avrupa sokakları feleğimi şaşırttı. Tıpkı senin şaka yaptım, sadece şaka yaptım demek savunma sözümü dediğin gibi. Herkese şaka yapılmaz. Naz çekene ve nazı çekilene yapılır. Bazı şakalar da insanı ipe götürür. Seviliyorsun, tekrar iyi yayınlar. Sıradaki çalışma bana ve dinleyenlere armağan olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Talat Çakıcı'ya da selamlarımızı göndermiş olalım. O da sağ olsun bir dönem bana küçük ama güzel hediyeler gönderen isimlerden bir tanesi. O dönemden beri ara ara program haricinde de görüşürüz kendisiyle. Ve kendisinin de en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi, programdan sonra şivemin geri gelip de program sırasında nereye gittiği. Bazen diyor ki ya bana da programdaki gibi konuşsana. Ama yani o da şuraya mikrofonun başına geçmeden, şöyle bir ufak dertlenmeden olmuyor. Kendisine de kendisinin söylediği gibi nazımız geçtiğinden şakalaşıyoruz, takılıyoruz. Hal öyle olunca bu vaziyette konuşamıyorum tabii. Ama şükür ki ya ben şaka yapmıştım diye kendimi sözde savunabileceğim bir noktaya gelmedim. Allah da getirmesin. Dediğim gibi ben böyle bir şey yaşamaktan çekinirim. Efendim, güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım, ardından güzel bir çalışma sevgili Talat Çakıcı için gelecek. Haydi bakalım.

ne çabuk geçti seneler. Takvimden düşen 365 günün her birine kırgınım. Ne çabuk geçti seneler. Ben seni hala unutamadım. Ne çabuk geçti seneler. Geçti de acır oldu sol yanım. Sevdiğim duy da bir el ver. Tükensin bitsin feryadım. Tükensin bitsin feryadım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar. İyi akşamlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmalar gönlü, gözü, kulağı sizde olan müzik sevdalarına gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Vahidin Bey'i de zannedersem birkaç programdır görmüyor gibiyim. Ya da hatırımdan silinmiş, affına sığınıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim tekrardan. Ben sadece şaka yaptım sözü bazen geçerli bir savunma olabilir. Gözler kalbin aynasıdır derler ya, şayet bu sözü söylerken gözlerde gerçekten yapılan eylem için hissedilen bir pişmanlık varsa, bence şaka insanı incitse de biraz alttan alınabilir. Tabii sonrasında tekrar etmemek kaydıyla demiş. Değil mi? Yani bazen de o kadar katı kurallı olmayacaksın abi. Yani zaman zaman esnemeyi bileceksin ki orada koyulan duvarın kibirden değil de bambaşka bir şeyden kaynaklandığını herkes bir şekilde anlasın. Yoksa o kuralları hiç esnetmezsen, hak edebilecek bir insana bile ikinci şansı vermezsen, hak edebilecek bir insana bile dedim, çünkü herkese ikinci şans verilmiyor, verilmemeli de. Hoş, bunu hayatımızın orta yerinde görüyoruz, yaşıyoruz ama ne kadar dikkate alıyoruz, orası muamma.

Ama umarım bir gün her şey tam da olması gerektiği gibi olur. Zannediyorum biraz da yani o tam doğruyu bulabilmek için, tam doğru diye bir şey yok ama olabilecek en doğruyu bulabilmek için kimse dört dörtlük değildir kafasından çıkmak lazım. Evet, kimse dört dörtlük değildir. Bunu bir yerde kabul etmen lazım ama bu da demek değil ki sen dört üçlük olmak için çabalama. Kader gayrete aşıktır abi. Ben buna her zaman inanarak söylerim. Efendim, iki güzel eser gelsin. Furkan Halıcı, Senden Uzak. Ardından ikilem bizlerle birlikte olacak. Bak Dönüyor Dünya diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Ve demiş ki, selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, keyifli, huzurlu, nazarsız. Güzel bir yayın olsun. Bugün ikinci saat için buradayım dermişim ama ben hep buradayım. Bugün bütün şarkılar sana gelsin keyifle. Soruna cevabım, şaka bir olayın sonucunu değiştirmez. En fazla şaka yapan insan yanlış anlaşıldıysa niyetini açıklamaya çalışır. Eğer karşı taraf incinmişse, sadece şaka yapmıştım tek başına geçerli ve yeterli bir savunma değildir. Bu tarz durumlarda empati ve sorumluluk mizahın önüne geçmelidir. Mesela ben de birkaç kez gördüğüm birisiyle birkaç kez gördüğüm birisinin benimle şakalaşmasını hiç istemem. Çünkü beni ne kadar tanıyor ki bana şaka yapıyor. Labalilikten hiç hoşlanmam. Sevgilerimle demiş. Değil mi ya? Yani arkadaş ortamında işte arkadaşının arkadaşıyla takılıyorsun. İşte X bir arkadaşın var. Sana nazı geçtiğinden o ortamda takılıyor. Ben burada onu suçlamam bu arada. Yani bana nazı geçen adam her yerde bana takılabilir abi. Yalnız işte X birisi, ben onu, o beni tanımazken oradan aldığı gazla söylediğim herhangi bir şeye ya da muhabbetin herhangi bir yerinde kendisi bir şey anlatırken işte ne adammışsın tarzı bir şey yaparsa onu bozarım. Yani arkadaşıma da

kırılmam ama bir ufak şey derim yani. Ya oğlum hani bunu burada yaptın ama bak neticesini gördün. Seni suçlamıyorum. O X kişinin kabahati, kendini ve yerini bilmesi gerekiyordu. Ama gördüğün gibi herkes yerini bilmiyor. Bir daha bana bu tarz ortamlarda şaka yaparken daha dikkatli ol derim. O da şayet gerçekten arkadaşımsa, benim ona verdiğim değeri veriyorsa, burada benim neyi ne maksatla söylediğimi anlar ve beni hiçbir şey için suçlamaz. Ve o an hani bana eyvallah arkadaş haklısın dendiğinde, hani özür falan beklemem ama eyvallah arkadaş haklısın dendiğinde bu durum beni mutlu eder. Yani beni önemsediğini, fikirlerimi önemsediğini. İşte küçük duruma düşme ihtimalimin onu da benim kadar rahatsız ettiğini görmek beni mutlu eder. Daha bir sıkı sarılırım ben o dostluğa, arkadaşlığa. Efendim Nev bizlerle birlikte olacak. Mühürlü kaderim diyelim. Ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Leyla Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar, iyi akşamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Ahmet amcamıza da selamlarımızı göndermiş olalım. Ve kendisi de demiş ki, ben onun cevabını okumuştum sanki, değil mi? Biri beni bu konuda aydınlatsın da okumadıysam o zaman okuyayım. Çünkü bana okuduğum gibi geldi. Tekrara düşmek istemem. Ben o arada sorunun bendeki cevabını sizlerle paylaşayım. Yani aslında gelen cevaplara yaptığım yorumlar bir nevi benim cevabım. Ama yine de illaki sorunun bende de bir cevabı olsun istenirse, şöyle ki, bence tek başına bir savunma değildir. Ben sadece şaka yapmıştım sözü. Hatta dediğim gibi tavra göre değişmekle birlikte ben biraz küstahça da bulurum. Yani bir insanı aptal yerine koymakla eşittir bence. Her şeyi yapıp yapıp işte ben şaka yapmıştım, ben senin şuyunum da ondan yaptım, İşte senin samimiyetine güvendim, inandım da ondan yaptım. Aslında burada iş biraz değişebilir. Ne bileyim, daha önce yaptığın bir şakadır. Yine sadece sizin olduğunuz bir ortamda ve o şakayı, o muhabbeti bilen bir kişinin daha bulunduğu bir ortamda daha önce yaptığın şakayı bir kere daha yaptın ve olaylar bir anda tersine dönmeye başladı. Orada aslında şey denebilir. Ya işte ben senin samimiyetine inandığımdan, olayı işte X kişi de bildiğinden yaptım diyor da bir aslında kendini savunmaya geçebilirsin. Bence burada bir şey yok. Ama diğer türlüsü, ya ben de şaka yaptım arkadaş, sen de amma büyüttün tarzı bir yaklaşım. Tuhaf bir şey. Olmaması gereken bir şey. Ben böylesini yaşamaktan korkarım. Çünkü böyle bir şey yaşarsam ben biraz bazı konularda, her konuda değil tabi, bazı konularda bir dokun bina hişit bir adamım. Dolayısıyla zaten bu sorulardaki yorumlar da oradan kaynaklanıyor. Programın içerisine soru koyma fikri, bu konsepti soruyla birleştirme fikri en çok bu yüzden hoşuma gitti. Uzun zamandır da bu şekilde devam ediyor. Umarım daha bir bu kadar daha en az sizlerle birlikte oluruz. Efendim, Samir Karaca ve Han bizlerle birlikte olacak. Güneş diyelim, ardından reklamlar, onun da ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne.
0: Aşkı meçhul.
1: Alem, damar dinlesin.
0: Aşkı meçhul.

0: ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canım sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

Bizzat Yavuzcan kulaklarımızdaydı. Endişe dedik ve programın ikinci ve son saatini startini verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Evet sevgili Ahmet amcamızın mesajını okumamışız. Onu hemen sizlerle paylaşalım. Ben sadece şaka yaptım sözü tek başına bir savunma olamaz. Bu cümlenin altını eylemlerinle de doldurmak gerekir. Birçok cümlenin olduğu gibi. Şayet sadece şaka yaptım demekle yetiniyorsan orada bile esasen bir yanlışlık, umursamazlık var demektir. Her ne kadar bunu görmesen de demiş. Abi birini anlamaya çalışmak, anlatmaya çalışmak, kendini anlatmaya çalışmak güzel bir şey ya.

Ben birine kendimi izah etmeyi severim ama beni anlayan birine kendimi izah etmeyi severim. Yani baktım anlamıyor, bir anda uzaklaşırım. Hatta yine bu sebepten zaman zaman benden çok haz edilmediği ve bunu dibine kadar hissettiğim olmuştur. Abi o kadar sıcak ki. Konuşmakta güçlük çekiyor insan. Vallahi sonumuz hayır olsun derken aslında ufaktan da yazı bitiriyoruz. Ya ben biraz kış insanıyım sanki. Yani son zamanlarda onu fark etmeye başladım gibi. Efendim Sinem bizlerle birlikte olacak. Nerede bayramlar diyelim ardından. Tuncay Karabay gelsin. Fırtına diyelim iki güzel eser ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

0: biz bu işe çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.
1: Viyana Erdem. Viyana Erdem.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, bu saatimizde biliyorsunuz ki bizler değil, daha çok şarkılar konuşuyor, onlar konuşuluyor. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu gece için son kez olsun. Ben sadece şaka yaptım sözü gerçekten geçerli bir savunma mı? Neden? Ben sadece şaka yaptım sözü gerçekten geçerli bir savunma mı? Neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. İbrahim Erkal bizlerle birlikte olacak. 86 yapımı güzel bir çalışma. Bıktım artık diyelim. Sevgili Emine ablamız için gelsin bu güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

0: Ekmek, paylaşılacak bir ekmek sesini seviyorum. Sevmek sürünmekse, sevmek yok olmaksa, sevmek her gece içmekse, seni sevmiyorum, seni sevmiyorum. Sevmek ölmekse güzel.
1: Viyana FM. Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Emine ablamız için geldi. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Batu şu anda bizlere kulak veriyor. Hala buradayız demiş. Demek ki programın başından beri burada. Ona da selamlarımızı göndermiş olalım. İrem uzun zaman sonra selamlar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Efendim, babalar resitaline geçeceğiz ama öncesinde Uslu Kanbay bizlerle birlikte olacak. Telli Zeynep diyelim ardından. Babalar geçidiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, Müslüm Baba kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Müslüm Baba seven tüm dostlarımıza

Saygı, sevgi ve selamlarımızla birlikte başta Puppet Shop ailesine, şayet bizleri dinliyorsa kendilerine de selamlarımızı göndermiş olalım. Sırada bir Ferdi Tayfur çalışması var. Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelecek. Ardından gecenin günün son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, gönül dışım, yol arkadaşım Ela için güzel bir Ferdi Baba eserini sizlerle buluşturduk. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sırada yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu var. Tekirdağ için gelecek. Ama öncesinde güzel bir şiir seslendirmeye çalışacağım. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gidiyoruz. Haydi bakalım.

tuhafet sevdiğim sol yanımda bir kalp ağrısı var. Affet sevdiğim, yordu beni bu vedalar.

seni. Bakma gözlerime. Gözlerini görürsem bırakamam. Bırakmam ellerimi. Affet sevdiğim. Bakma gözlerime. Desem de kaçırma gözlerini. Ben sensiz. Ben sensiz olurum. Adını unutmuş bir deli. Görüyorsun işte. Bilmiyorum ne söylediğimi. Ağlamak da fayda etmiyor geceleri. Oysa çoktan, çoktan kaybettim gülüşleri. Her şey bitti de kalp ağrısı, kalp ağrısı bitmek, tükenmek bilmedi. Bitmek, tükenmek bilmedi.

Tekirdağ için güzel bir çalışma geldi. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu kulaklarımızdaydı. Aklımda gözleri kaldı dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Sevgili Gürcan abimize, Önkür ailesine armağanımız olsun. Güzelsin diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bionerva.
1: Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşk Meçhul programında yeniden görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Dubai için, Emel için, Zinat için ve Yusuf için bir mezdeke yapıyoruz ve bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haydi bakalım.

0: bilsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi?
1: Vuslat aşkı yendi mi?
0: Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul.
3: Aşkı meçhul.
2: Aşkı meçhul.
3: Gönülden gönüle
2: damar şarkılarla
3: Melih ile
2: aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar üstüne. Aşkı meçhul.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yaz.